Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

defalık vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Günaydın, merhabalar, keyifli, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar. Bütün dinleyenlerimizi, bütün dünyaya, bütün yayın bölgelerimize kocaman selamlar gönderiyoruz. Kabul edin lütfen. Saat 6'ya kadar Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda beraberiz. Sonrasında Çay Şekeri programında 6 ile 10 arası güne beraber en keyifli güzel şarkılarla devam edeceğiz. Hoş geldiniz diyelim tüm dinleyenlerimize. Kolaylıklar diliyoruz çalışanlara. Tabii ki yollarda olanlara da ne diyelim, iyi yolculuklar. Kazasız, belasız, radarsız, cezasız yolculuklarınız olsun. Hoş geldiniz.

Tekrar tekrar selamlar bütün dinleyenlerimize. Mutlu, güzel sabahlar. Bugün günlerden 29 Temmuz. Bugün Baden-Württemberg eyaletinde tatil başlıyor. Okullar tatile giriyor. 6 haftalık yaz tatili başlıyor. Dolayısıyla bugün itibariyle tabii ki Türkiye'ye doğru sıla yolu yine biraz daha kalabalık olacak. Baden-Württemberg'de, Mannheim'de, Karlsruhe'li, Stuttgart'ta dinleyenlerimizin sıla yolculuğu nedeniyle iyi yolculuklar diyelim sizlere. Güzel yolculuklarınız, güzel tatilleriniz olsun sevdiklerinizle. Beraber unutamayacağınız hatıralarınıza harika günler olarak kazanacak güzel bir tatil diliyorum efendim sizlere. Ben Serdar, en keyifli şarkılarla Metropol FM'de devam ediyoruz.

mutluluk. Hep keyifli sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimize de kolaylıklar, güzel bir gün dileyelim. Bir parça daha gönderiyorum size. İyi dinlemeler.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

heat dome. Havalar sıcak ve heat dome deniliyor. Bu aralar bu sıcaklara ne demek oluyor heat dome? Isı kubbesi olarak çevirebiliriz. Böyle kubbe gibi Almanya'nın üzerine yayılmış durumda bugünlerde sıcak hava. Ve bunaltacak da bugün yer yer 37 derecelere kadar Frankfurt çevresi, Mannheim çevresi, Stuttgart'ta, Köln'de 36 dereceleri göreceğiz. Yarın bir tık daha artacak hava sıcaklığı, yer yer 40 dereceyi göreceğiz ama yağmur yağışı da olabilecek. Nemli bir hava etkili olacak. Bu da daha da bunaltacak bizleri. Geceleri uyumak da biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Kolay gelsin hepimize bu sıcak günlerde. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve gebeler, kendinizi bu sıcaklarda fazla yormayın. Bu uyarıları da tekrarlayalım. Günaydın.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlarınız olsun. Saatlerimiz 6'ya doğru ilerliyor. İş yerlerinde bulunanlar, gece vardiyasında çalışanlar tabii ki sizlere her

ekmek parası da bir yandan, onlara iyi bir hayat verebilme çabası, isteği de bir yandan tabii ki insanları bu şekilde çalışmaya da zorluyor. Yapacak bir şey yok. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. Fedakar emekçilere, fedakar annelerimize, babalarımıza, şu an gece vardiyasında çalışanlara kolay gelsin sizlere. Hayırlı işler ve inşallah bir an önce de hak ettiğiniz o tatili veya dinlenmeyi, istirahati bulursunuz diyelim. Radyolarınızdan size güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ben Serdar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günaydın herkese. Guten Morgen. Sevgiler, selamlar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte startını veriyoruz hanımlar, beyler, küçükler, büyükler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarınıza ses verdiğiniz için kocaman kocaman kocaman teşekkürler sizlere. Sağ olun, var olun. Bu adam sabah sabah kafa patlatıyor demediniz. Beni de bulunduğunuz mekanda yan koltuğa, yan sandalyeye, yan masaya oturttunuz. Sağ olun, var olun. Ona kadar beraberiz en güzel, en keyifli şarkılarla. Sizler de yayın akışımıza hoş geldiniz. Hemen bir parça gönderiyorum, sonra buradayım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devam ediyoruz ısınma turlarımıza. Selamlar sizlere. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Kolay gelsin iş yerlerinde olanlar. Bize ulaşabilirsiniz. Şu an nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? 030 217 970 71 benim WhatsApp ve stüdyo telefon numaram. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz tüm dinleyenlerimize günlerden. Haftanın tam ortası çarşamba, 29 Temmuz tarihi.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Hadise ara beni. Metropol FM'de oldu. Siz de beni arayabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz. 0-32-117-970-71.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar diliyoruz. Merhabalar, hayırlı sabahlar. 6.30 yaptık saatlerimizi. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Berlin'den Mehmet. Güzel sabahlar diliyorum sana. Mehmet Başkır, Frankfurt'tan. Seni severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Oktay yazmış, diyor ki bütün gece çalıştık. Şimdi tam gaz eve doğru yola koyuluyorum ama sadece eve gidişim 75 kilometre diyor. Oo. Git gel 150 kilometre. Kolaylıklar diliyoruz. Bir de böyle çalıştıktan sonra yolda insanın uykusu bile geliyor ya. Dikkat yani. Şu an dinlenmeye çekilmek üzere olanlar, iyi istirahatler diliyoruz sizlere. Zweibrücken'den yazmış dinleyicimiz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Merhabalar. Güzel bir gün diliyoruz. Sıcak bir gün olacak. Dediğim gibi dolayısıyla bu sıcaklarda da kendinizi fazla yormayın. Keyfini çıkarmaya bakın. Keyfini çıkarabileceğiniz bir sıcak gün olsun. Öyle diyelim ve hemen güzel bir parçayla devam ediyoruz. Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Mustafa Ceceli, İrem Derici, Rastgele.

Günaydın, merhabalar. Guten Morgen, ben Serdar Çayşehir programındasınız. Gündeme bakalım. Amerika ile İran arasındaki sessizlik bozuldu. İran'dan Amerika üssüne füze saldırısı düzenlendi ve Amerika'da misilleme yaptı. Yani savaş tekrardan, gerginlik tekrardan tırmanıyor. Bu da petrol piyasasına vurmaya devam ediyor. Dünyanın içine etmeye devam ediyorlar yani tam anlamıyla. Devam edelim, başka ne var? Türkiye'de orman yangınları var. Antalya'nın Kaş ilçesinden dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken ekiplerin karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. İzmir'in de Menemen ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. İspanya'nın da başı orman yangınlarıyla dertte. Ülkenin güneyindeki büyük orman yangınları hala devam ediyor. 90 bin hektarlık bir alanda yangın olduğu bildiriliyor değerli dinleyenler. Öte yandan Türkiye'den yabancı plakalı araçların çıkışında ihlaller ve cezalara ilişkin usuller belirlendi. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek bu yeni düzenlemeyle. Bu eskiden de öyle değil miydi? Resmi gazetede yayımlanmış bu yabancı plakalı araçlarla ilgili düzenleme değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin bu akşam maçı var. Birazdan da ondan bahsedeceğim. Önce Rabia Tunçbilek, Yarı Çıplak.

Yarı çıplak Rabia Tunçbilek. Günaydın. Fenerbahçe bu akşam 1-0 kazandığı maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Polonya'da Gornik takımına konuk oluyor. Maç saat 20'de başlayacak. S Sport Plus'tan da yayınlanacak. Bu maçı kazanırsa Fenerbahçe bir üst turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de belli gibi. Kalede Mert Günok, geride Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, orta Gündoğuz'u, Bartu, Elmas, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ise ileride gol yollarını zorlayacak Fenerbahçe'ye. Bol şanslar, başarılar diliyorum.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Hadi aşkım yorgan yakalım Yusuf Güney. Metropol FM'de günaydın tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda. Mesajlarınız geliyor, teşekkür ediyoruz. Asker Eren arkadaşımız, abimiz yazmış. Başkaları alkolik olur, ben Metropol FM kolik oldum diyor. Günlerim sizlerle başlıyor ve bu yüzden işe ve güne neşeyle başlıyorum. Sayenizde iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki siz de varsınız. İyi ki bizi dinliyorsunuz. Dilek Çaylak yazmış. Benim gibi çalışanlara kolay gelsin. Ana Fligidins çalışanlarına da kolay gelsin. Bize selam gönderir misin demiş. Gönderirim tabii ki. Başka Sevcan Mahmudiye arkadaşımız. Diyor ki bu saatte işe gitmenin en az bir tane iyi tarafını söyleyebilir misin bize diyor. Söylerim tabii ki. Sabah işe giderken beni dinleyebiliyorsun. Başka daha nasıl iyi bir sebep bekliyorsun ki? İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz bilerek ismimi yazmadı. Bana Mahmut de diyor. Ne diyeyim?
1: Mesela Mahmut mu diyeyim?
0: Mahmut! Elif Buse Doğan, yangın yeri. Bugün Almanya yangın yeri.

Geceleri hep yangın yeri. Bu aralar da geceleri harbiden yangın yeri olacak. Çünkü akşamları termometreler fazla düşmeyecek. Geceleri uyumak zor olacak yine. Bunaltıcı sıcaklar geliyor. Bugün itibariyle Almanya'ya kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Ferhat arkadaşımız yazmış. Az önce hani hep diyorum ya, bulunduğunuz yerlere bizi de konuk ettiğiniz için sağ olun. Siz neredeyseniz biz de işte radyolarınızın aracılığıyla hemen yanı başınızda olduğunuz yerdeyiz diyorum ya. Ferhat diyor ki Serdar, yatak odasında olmadan nerede olursan ol diyor. Abi sen de beni oraya kadar alma, Allah Allah. Kapının önüne bırakıver. Kapının önünden ben yayınıma devam ederim, merak etme. Sizli bizli güvenmiyor gizli. Kapının gizli. Önünden canlı canlı bildiririm. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Weitere Etappe beim Kabinettsumbau von Bundeskanzler Friedrich Merz. Carsten Wagen und Steffen Bilger erhalten heute ihre Ernennungsurkunden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Linnemann wird Gesundheitsminister, Wagen Kanzleramtschefin und Bilger Verkehrsminister. Außerdem wählt die Unionsfraktion nach dem Rücktritt von Jens Spahn heute einen neuen Vorsitzenden. Einziger Kandidat ist der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU.
2: Die Unionsfraktion ist für Thorsten Frey kein Neuland. Die Arbeit dort kennt er noch aus seiner Zeit als parlamentarischer Geschäftsführer. Mit Spannung wird allerdings hier in Berlin erwartet, wie viele Ja-Stimmen Frey heute bekommt. Und das liegt weniger an seiner Person als vielmehr an den Abläufen bei anderen Personalveränderungen, zum Beispiel im Verkehrsministerium. Speziell danach hatte es deutliche Kritik am Kanzler gegeben und es wird nicht ausgeschlossen, dass einzelne Abgeordnete unter anderem deshalb heute Frey ihre Stimme verweigern. Aus Berlin, Thomas Thon.
1: Nach dem islamistischen Anschlag am Rande des CSD in Berlin sollen die Länder mehr Geld für Angebote gegen Radikalisierung bekommen. Bundesfamilienministerin Karin Prien stellt dafür 5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Demokratieleben in Aussicht.
3: Im Fokus soll laut Familienministerin Prien die Deradikalisierung stehen. Mit entsprechenden Programmen sollen hier besonders junge Leute durch intensive Beratungen von ihren radikalen Ansichten abgebracht werden. Und dafür sollen demnächst Mittel genutzt werden, die zunächst anders verplant waren. Prien räumt allerdings selbst ein, bei extrem radikalisierten Tätern wie dem von Berlin kommt so eine Beratung oft zu spät. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In Südeuropa wüten weiter schwere Waldbrände. In der Region bei Bordeaux an der französischen Atlantikküste gibt es Sorgen, dass eine neue Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad das Feuer durch Trockenheit und Wind erneut unkontrolliert auflodern lässt. Auch in Griechenland kämpft die Feuerwehr auf der bei Urlaubern beliebten Ägäisinsel Paros gegen einen großen Waldbrand. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert. Das Bundeskabinett will heute die umstrittenen Reformpläne zum Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg bringen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will bei der Förderung erneuerbarer Energien Kosten senken. So soll es zum Beispiel für neue, kleine Solaranlagen auf dem Hausdach ab 2027 keine dauerhafte Förderung mehr geben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Suçlamalar rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme şeklinde. Üsküdar Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin konutunda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'yi Ankara'da ağırladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Görüşme kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile İngiliz enerji şirketi BP arasında hisse devir anlaşması imzalandı. Türkiye Petrolleri, Kerkük'teki petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesinde görev alacak. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Üzümlü mahallesindeki yangına gün boyunca uçaklar, helikopterler ve arazözler müdahale etti. Alevlerin gücü azaltıldı ancak tamamen kontrol altına alınamadı. İzmir'in Menemen ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Çepkin'in ifadelerine başvuruldu. Uğur Dündar, Levent'i geçmişte para işlerinden uzak durması konusunda uyardığını anlattı. Soruşturma sürüyor. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Geçiş ücreti veya cezasını ödemeyen araçların sınırdan çıkışına izin verilmeyecek. Yabancı araçların HGS sistemine kayıtlı olması gerekecek. İhlalli geçiş borcu 45 günü aşarsa geçiş ücretinin 4 katı ceza ödenecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında bugün Polonya'da Górnik Zabrze ile karşılaşıyor. Maç saat 20'de başlayacak. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde rakibi Sturm Graz olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 22, Wiesbaden'da 21 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde 19 ile 36 derece arasında seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Buray, seni her gördüğümde Guten Morgen, merhabalar, merhabalar, selamlar, burası Metropol FM, ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saatini başlattık.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli, güzel olsun, mutlu olsun, stressiz olsun, stressiz olsun, keyifli olması için de elimize ne geliyorsa yapıyoruz. Saat 10'a kadar burada en güzel şarkılar, en keyifli konular ve tabii ki sizlerin katılımı, eğlenceli konular, benim sizlere sorduğum sorular, ona göndermiş olduğunuz eğlenceli cevaplarla süslediğimiz harika programımız 10'a kadar Metropol FM'de. Güzel bir gününüz olsun çalışmakta olanlar, hayırlı işler, yolculuk yapanlar, yollarda olanlar tabii ki. Radarsız, kazasız, cezasız bir yolculuk diliyoruz. Şu an nereden nereye gidiyorsunuz, nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Bize yazın 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Çok sıcak bir hava bekleniyor bugün, yine 30 derecelerin üzerinde sıcaklar bunaltıyor. Hele de Orta Almanya Güneybatı bölgesi 35-36 dereceler görülebilecek. Son tahminlere bakacağım birazdan. Yarın 38-39, aman inbo.

0: güzel olur. Ajda Pekkan. Merhabalar. Radyolarınıza en güzel şarkılar sizler için geliyor. 0-30-217-970-71 dedik. WhatsApp'ta mesajlar da geliyor. Bingen'den Oktay. İşi bıraktım, eve doğru gidiyorum demiş daha az önce. 75 kilometrelik bir yolum var demişti. 75 gidiş, 75 dönüş, 150 kilometre. Uzun bir yol. 75 kilometre sonra evime ulaştım diyor. Ama seni dinlemeye devam, artı kahvaltı yapmaya başladım diyor. Afiyet olsun. Sen işi bırakana kadar da radyomuzun başındayız demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen oradan ben buradan. Almanya'nın ekonomisini ikimiz ayakta tutuyoruz Oktay. İkimiz olmasak.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Kranklı olan var. İzinli olan var. Gelsenkirchen'den Mücahit yazmış. Kranklı olan var, izinli olan var. Var var ama adam yok diyor. Çalışacak adam yok diyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Oktay'la bana Mücahit de katıldı. Almanya'nın ekonomisini ayakta tutuyoruz. Helal.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Mesajlarınız var. Mesajlarınız var. Onlara da bir bakalım kimler neler göndermiş.
1: Oku kardeşim. Özenme bana. Sırtını devlete dayan.
0: Fırsat olmuyor ki, devlet durmadan bize sırtını dayıyor. Taksiciyim. Havalimanına bedava müşteri almaya gidiyorum diyor. Özlem arkadaşımız yazmış. Niye bedava? Birileri geliyor. Akrabaların geliyor, ailen geliyor. Bilmece gibi yazmışsın. Niye bedava alıyorsun? Fercan yazmış. Ben de varım diyor. Almanya'nın ekonomisini kurtarmak için ben de buradayım diyor. Gel gel gel.
2: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpeyim.
0: Günde 10 saat çalışıyoruz. İş çok diyor. İş çok ama adam yok. Fercan. Merhaba. Günaydın. Mörfelden, Waldorf'tan yazdım diyor Serpil. Sabah erken uyandım. Zevkle sizi dinliyoruz. Evde fare vardı. Onu çöpün içinde yakaladım. Kapağını kilitledim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Salla salla. Serpil bu fareyi ne yapsın? Çöpün içindeymiş. Kapağını kapatmış. Ne yapacağım diye soruyor. Hadi bakalım. Ne yapsın? Soruyoruz dinleyenlerimize. Mutlaka dinleyenlerimizden birinden güzel bir fikir gelir Serpil. Merak etme sen. Duisburg çıkışlı, Zuolingen varışlı sabah seferinden herkese günaydın demiş Gökhan Sezgin arkadaşımız. Gökhan günaydın sana da. Merhabalar. Hamburg'dan yazıyorum. Ben Mahmut Koçak diyor. Oo, orijinal bir Mahmut Bey. Taklitleri çok denk geliyor bu aralar. Orijinali yazmış. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir arkadaşımızdan güzel bir mesaj. O da diyor ki Serdar diyor. Serdar diyor ben Osman. Bir tünele giriyorum. Bir tünelden çıkıyorum. Bil bakayım neredeyim diyor. Nerede olacaksın? Du bist in Österreich. Avusturya'dasın değil mi? Hadi bakalım iyi yolculuklar. Bildik değil mi? Al sana, iyi gider. Manzaralı manzaralı bunu dinleyerek git. Çay şekeri programı devam ediyor. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Hande Ünsal, oyna oyna. Günaydın, merhabalar, merhabalar. Ercan yazmış, direksiyon başındayım. Şu anda ve çalıştığım firmadan çıkmayı düşünüyorum. Şoför arayan varsa, senden bana ulaşırsa sevinirim diyor. Job sent ama burası birader. Benim numaram sende var. Var var, tamam, ben hallederim o işi. Neticede en sadık dinleyicilerimizden birisi. Bir kıyağımız olsun değil mi Ercan? Güzel sabahlar, kolaylıklar. Osman yazmış. İstikamet. İstikamet Kayseri diyor. Kayseri.
1: Kayseri. Kayseri.
0: Yoldayız diyor. İsviçre Gotthard'dayız diyor. Hayırlı yolculuklar. Bugün Stuttgart'ta, Mannheim'de, Baden-Württemberg'de son okul günü. Bugün karne günü. Dolayısıyla anneler, babalar çocuklarıyla Türkiye'nin yolunu, Sıla yolunu tutuyorlar. Şu an yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyelim. O arkadaşlarımızdan biri de Osman. Tünelden birinden çıkıyorum, bir diğerine giriyorum dedi ya. Ben Avusturya sanırım, İsviçre'deymiş. İsviçre'ye de buradan sana da, yollarda olanlara da kocaman kocaman selamlar gönderelim. İyi yolculuklar. Serpil Hanım, evde fare buldum, çöpün içindeydi. Kapağını kapattım, ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Dinleyenlerimizden de tavsiyeler geliyor. Serpil Hanım evi değiştirsin diyenler var. Başka fareler de vardır, yalnız değildir o fare diye bir kama yiga çağırmanızı tavsiye edenler var. Çöpü ne yapacağım diyor. Çöpü bence, çöpü de çöpe at bence. Çöpü al, çöpe. Yarama tuz bastım, doğdum. Harika bir şarkı. Son ses dinliyoruz hep beraber. Hep beraber.

Simge Sefo, görmem böylesini. Siz neyin böylesini görmediniz? Bak bu şarkıdan bir soru çıkarayım dedim. Siz neyin böylesini görmediniz? Böyle program ne duydunuz ne gördünüz? Tamam, o cepte, başka. Neyin böylesini görmediniz? Böyle kaynana görmedim falan. Fatoş, Rosenheim. Geçen hafta kaza yaptım. Gutach'tan hesap çıkardı. Normalde 13 bin euro. Almam gerekirken elim otomatikman sakalıma gidiyor bak. 10 bin euro alacağım diyor. Ha, sigortayı bozmuş. Ne yapmış? Gutach'tan mı bozdular? 3 bin euro vergiye kesiliyor diyor. Vergiye kesilmez ki ya. Gutach'tan kesilir mi? Kesilmez. Sen ona bir bak, iyi bak. Bilen birine göster. Rüya yazmış. Bence önce kendine acilen bir ev bulsun Serpil Hanım diyor. Fare yakalamış ya. Kapağı açsın hemen. Evi, ha, fare kendine yeni bir ev bulsun. Tamam. Güzel bir sabah diliyoruz çalışmakta olanlar. Hayırlı sabahlar. Lütfen bizim bu Türkiye'deki yeni yabancı plaka ile ilgili düzenlemeyi biraz daha detaylı anlatabilir misin? Rica ediyoruz ya. Ağustos'un 17'sinde 5 haftalığına izine gidiyorum. Ya Türkiye'de mesela arabanla ne bileyim bir trafik cezasına, bir radara falan girdin ve o cezaları ödemeden ya da otoyol kullandın, işte parasını ödemedin, o paraları ödemeden Türkiye'den çıkışa izin verilmeyecek. Gümrükte onların hepsi kayıt altına olacak, o paraları ödemeden çıkamayacaksın. Düzenleme bu. Resmi gazetede de yayımlanmış. Kıymetli dinleyelim, canım dinleyicim. Onu söylemiştim, ondan bahsetmiştim. Kamer Yegar çağırdım zaten. Onlara para ödememek için problemi ben çözecektim diyor. Parayı bize ver, biz çözeriz. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var saat 20'de. Gornik Zabrze takımıyla Polonya'da oynanacak maç ve Berlin'den özellikle giden Fenerbahçeli arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz, Almanya'dan bu maçı izlemek için Polonya'ya giden arkadaşlarımız var. Bol şanslar diliyoruz, başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe maç saat 20'de S Sport Plus'tan da yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu revanş maçı. Başarılar Fenerbahçe bize. Bu da Burak Bulut, Diva. Diva.

0: Ben olsaydım Mustafa Sandal. Guten Morgen. Selamlar herkese. Merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz. 0-30-217-970-71 WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatalım. Mücahit yazmış. Neyin böylesini görmediniz diye sordum arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize. Hani böyle kaynana görmedim, böyle araba, böyle teknoloji, böyle futbolcu görmedim deriz ya. 5 yıl oldu Almanya'ya geleli. Böyle gözü olan millet görmedim diyor. Hem Almanlar hem bizimkiler. Çoğu arkadaş yaptıklarımdan selamı suali kesti diyor. İyileri tenzih ederim diyor. Böyle çekememezlik görmedim diyor. Allah Allah, hiç denk gelmedim halbuki. Bakacağız mesajlara, başka kimlerden neler var. Caner yazmış. Edirne'ye doğru yoldayız. Seninle beraber tatile gittik. Seninle beraber tatilimizi yaptık. Seninle beraber izini bitirdik. Geri dönüş yolundayız diyor. Nasıl geçti tatil diye sordum. Vallahi çok güzeldi ama Mersin'deydik. Çok sıcaktı diye yazmış bana Caner. 6 hafta gitmişler. Oh ne güzel ya. 6 hafta da çabuk geçtiyse maddi olarak ama bayağı bir öpüldük diyor. Dedim ne gibi? Hani şu şekilde mi? Mwah mı yoksa? Mwah mı? Pahalı diyor dinleyenlerimiz. Türkiye'deki dinleyenlerimiz Türkiye'yi pahalı diyorlar. Almanya'dan daha pahalı diyorlar. Yasin yazmış. Biz de sabah 5'ten akşam 5'e kadar kamyon kullanıyoruz. Biz ne diyek diyor. Almanya'yı kurtaran işte bir dinleyicimiz daha. Adamsın. Bravo. Hamburg'dan yazmış. Mahmut Koçak, otobüs şoförüyüm diyor. Orijinal Mahmut. Ben de varım demiş Fercan arkadaşımız. Günde 10 saat çalışıyoruz. Eleman bulamadığımız için mesai yapıyoruz diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Yalçın, taksiciyim diyor. Çalışıyoruz demiş o da. Hayırlı işler. Az önce Ercan arkadaşımız yazmıştı. Abi şu anki çalıştığım yerden memnun değilim. İşi bırakacağım. Senin çevren vardır. Ya da seni dinleyenler şoför arıyorlarsa seni arasınlar, numaram sende var, sen de irtibata geçsinler, aracı ol, bana yeni bir iş bul demişti. Yok Ercan, sana iş bulamadım ama bir dinleyicimiz daha, Serdar abi, bana da iş bul diyor. Ben de memnun değilim diyor. Şener abi,
1: derdin ne, ne olmazdı?
0: Benim değildi arkadaşlar, iş arıyor da yardımcı olabilir miyiz acaba?
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Bak hem Ercan hem de Hakan arkadaşımızdan güvendiğim kişilerdir. Özellikle Ercan'a hemen bir iş bulmamız lazım. Ne diyorsun, var mı elinde bir iş?
1: Ula hırbo, siz eliniz ekmekte, aklınız avratta. Ben nasıl güvenem size?
0: Bak ben Ercan'a kefilim Şener abi. Bugünlük bir probe yapsın, tamam mı? Oldu mu? Hadi başla bakayım.
2: Hadi göreyim seni. Hadi lan, karıya bakıyorum.
0: Ercan bir bismillah de be.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Sana kıyamam.
1: Sana kıyamam Sibel Can ve APO. Guten Morgen. Harika bir şarkıyla daha devam etmiş olduk. Güzel bir gün olsun. Bugün Stuttgart'ta, Mannheim'da, Baden-Württemberg'de son okul günü ve okul tatilleri başlıyor efendim. İyi tatiller herkese. Bayern'de de cuma günü son okul günü. Böylece bütün eyaletlerin tatili de başlamış olacak. Bazı eyaletlerde, Bremen'de tatil bitiyor. Dinleyenlerimizin mesajları var. Onlara bakalım. Kardelen arkadaşımız yazmış. Ne güzel bir isimdir ya o Kardelen. Hiç sevmiyorum ama ismimi diyor. Kaynakans Auspreschen. Bence çok güzel bir isim. Frankfurt'tan yazmış. İşe gidiyorum şu an. Öffentliche Dienste çalışıyorum diyor. Kolay gelsin. Tuttlingen. Ali. Günaydın. Ali, sen mesaj atınca Tuttlingen'den ben Ali deyince aklıma hep şey geliyor. Ali tut topu, tut Ali. Meryem yazmış. Ben de varım Almanya'yı kurtarma işinde diyor. Biz de çalışıyoruz diyor. Ama 3 gün sonra yolcuyum. Tatile gidiyoruz demiş. İyi tatiller. İsmail Düsseldorf, selamlar sana da. Hasan arkadaşımız yazmış. Mannheim'dan, o da kahve içerken bir fotoğrafını atmış. Afiyet olsun. Biz de diyor Türkiye'ye gideceğiz, tatile çıkacağız diye yazmış. 3 gün sonra demiş. Mükremin yazmış. Artık WhatsApp mesajlarımı okumuyorsun galiba diyor. Yo, okuyorum bak, okudum. Neyin böylesini görmediniz diye sordum. Çimen Hanım yazmış. Bana acil diyor, avukat bul Serdar diyor. Evin kirasına 300 euro, 360 euro zam geldi. Böyle zam görmedim diyor. Şehmuz Wiesbaden'den yazmış. Aynaya her baktığımda böyle başka salak görmedim diyorum diyor. Estağfurullah. Aslında aynaya baktığın zaman şunu söylemen lazım. Bak.
2: Güzel adamım, güzel. Allah övmüş de yaratmış.
1: Maşallah.

Red yazmış. Az önce Ercan arkadaşımıza iş bulma gayretini duydum diyor. Böyle iş bulma görmedim diyor. Atakan Öztürk, Köln'e AVB'ye gelsinler. İşçi arıyoruz diyor. Ama gelen de işi beğenmiyor, geri gidiyor. Ağır geliyor diyor. Evet. Oraya gelenler de şey diyordur, böyle iş görmedim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Unionsfraktion im Bundestag wählt nach dem Rücktritt von Jens Spahn heute einen neuen Vorsitzenden. Einziger Kandidat ist der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU. Und Carsten Linnemann, Nina Wagen und Steffen Bilger erhalten heute ihre Ernennungsurkunden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Linnemann wird Gesundheitsminister, Wagen Kanzleramtschefin und Bilger Verkehrsminister. Vor dem Bundestag vereidigt werden sollen sie aber voraussichtlich erst am 9. September.
2: Die Bundesregierung hält dieses Vorgehen trotz juristischer Bedenken für zulässig. Kanzler Merz begründete den späteren Termin auch mit den Kosten. Für die Vereidigung müssten sonst 630 Abgeordnete während der Sommerpause nach Berlin zurückkehren. Auslöser der ganzen Rochade war der Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn. Er soll vom bisherigen Kanzleramtsminister Frey ersetzt werden, für dessen Posten Wagen vorgesehen ist. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Das US-Militär hat gemeinsam mit saudi-arabischen Streitkräften im Irak Angriffe gegen dem Iran nahestehende Terroristen durchgeführt. Amerikanische und saudi-arabische Kampfflugzeuge hätten mehrere Logistik- und Waffenlager einer Gruppierung im Osten des Iraks angegriffen, so das US-Militär.
3: Die Angriffe auf die irakischen Ziele kommen als Reaktion auf Drohnenangriffe. Die iranischen Revolutionsgarden sollen die Terrorgruppe im Irak zu Angriffen auf US-Stützpunkte in Saudi-Arabien angestiftet haben. In der Nacht gab es auch iranische Angriffe auf einen US-Stützpunkt in Jordanien. Präsident Trump hatte die Angriffe im Iran zuvor pausiert, um Verhandlungen eine Chance zu geben. Außerdem wird eine weitere Eskalation befürchtet und die Munitionsreserven werden knapp. Aus den USA, Tina Eck.
1: In Südeuropa wüten weiter schwere Waldbrände. In der Region bei Bordeaux an der französischen Atlantikküste gibt es Sorgen, dass eine neue Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad das Feuer durch Trockenheit und Wind erneut unkontrolliert auflodern lässt. Auch in Griechenland kämpft die Feuerwehr auf der bei Urlaubern beliebten Ägäisinsel Paros gegen einen großen Waldbrand. Das Bundeskabinett will heute die umstrittenen Reformpläne zum Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg bringen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will bei der Förderung erneuerbarer Energien Kosten senken. So soll es zum Beispiel für neue, kleine Solaranlagen auf dem Hausdach ab 2027 keine dauerhafte Förderung mehr geben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle ilgili ayrıntıları alalım senden.
5: Taner, erken saatlerde yapılan bir operasyondu. Yapı, ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'nı Ankara'da ağırladı. Bazı anlaşmalar yapıldı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, 5 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz dedi. Bu arada en önemli anlaşma belki de şuydu: Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek.
4: Antalya'nın Kaş ilçesinde dün bir orman yangını başlamıştı. Müdahale sürüyor. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, üstelik sadece Antalya'da değil, Manisa, Adıyaman ve Uşak'ta da orman yangını vardı ama en büyüğü, senin de ifade ettiğin gibi, Antalya'da Kaş'ta oldu. Dün sabah erken saatlerde başlamıştı. Halen daha devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla beraber yeniden havadan müdahale başladı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında bazı tanınmış isimlerin ifadelerine başvuruldu. Bu haberin ayrıntılarına da bakalım.
5: Evet, ifade veren isimlerden bir tanesi Uğur Dündar'dı. Bir diğeri Hayko Cepkin olduğu sanatçı. Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem, benzeri eylemleri biliniyordu dedi. Gülben Ergen de savcılıkta bir ifade verdi. Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum diye konuştu.
4: Güçlü, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye araçlarıyla gidenler için önemli bir haber var. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye bakalım.
5: Evet Taner, bu düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemede geçiş ücretleri, ihlaller ve cezalara ilişkin usuller belirlendi. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek. Zaten kesilmiş olan cezalar ödenmeden geçişe izin verilmiyordu. Şimdi otoyol ücretleri ödenmediği takdirde de izin verilmeyecek.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında bugün Polonyalı rakibiyle karşılaşıyor. Bu maçı da alalım.
5: Evet, Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Şimdi Górnik Zabrze ile deplasmanda mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Fenerbahçe eğer bu karşılaşmayı da kazanır ya da buradan da tur atlayacak bir sonucu elde ederse Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sturm Graz'da karşılaşacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 22, Wiesbaden'da 21 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde 19 ile 36 derece arasında seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Derya Ulu şımarıkla buradaydı ve hemen şimdi sakiler, kış güneşi, sonrasında da önemli bir konuyla birlikte olacağız, ayrılmayın.

0: Sakiler, kış güneşi. Günaydın efendim, herkese selamlar, merhabalar. Evet, yabancı plakalı araçların Türkiye çıkışında eğer işte girdikleri bir radar varsa, ödemeleri gereken bir ceza veya bir otoban parası varsa bunları ödemeden bu araçların çıkışına izin verilmiyor. Bununla ilgili bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve yürürlükte. Bu daha önce de vardı diye biliyordum, öyle aklımda kalmış benim. Hüseyin Taşkın Bey beni aradı. Hüseyin abi, günaydın.
1: Günaydın Serdar.
0: Wiesbaden bir işten katılıyorsun. Sen ekmek dağıtıyorum dedin. Şu an neredesin?
1: Şu anda Hanau tarafındayım.
0: Sonra nereye gidiyorsun?
1: Oradan Offenbach, sonra Frankfurt, sonra Wiesbaden.
0: Abi bölgeyi sen, bölgeyi sen besliyorsun anladığım kadarıyla.
1: Aynen.
0: Ne kadar ne kadar eli ekmekli bir adamsın.
1: Okullarda besliyorum bu arada.
0: Aa, süpersin ya, valla kolay gelsin. Tatil yok mu?
1: Tatili yaptık, geldik.
0: Arabayla gittin geldin.
1: Arabayla gittim geldim 5 hafta.
0: Ve bu az önce bahsettiğim konuyla ilgili senin de başına bir şey gelmiş. Arabayla geldi. Sınırdan evet. Çıkarken bir sorun yaşadın. Anlatır mısın? Merak ediyoruz.
1: Şimdi 2024 yılında da aynısı gelmişti başıma. O zaman için 4000 lira cezanız var dediler. Tamam dedim, ödeyeyim dedim, önemsememiştim. Fakat bu sene gittiğimde işte 22 Mayıs'ta gittim, 26 Haziran'da geri döndüm. Hı hı. Dönüşte çıkışta gene cezanız var dediler. Tamam dedim, hani bir bakalım. 10 bin lira deyince biraz afalladım. Çünkü
0: aşağıdan... Abi sen de her şeye tamam dersen 4'e 10 yaparlar işte böyle. kayıt altına almışlardır. Geçen yıl 4 bine tamam dedi. Bu yıl koyun üstüne. ne oldu?
1: Aynen.
0: Ne oldu?
1: Aynen. Dedim tamam dedim, ödeyelim dedim. Fakat huylandım. Dedim ki bunun dedim bana şeyin dekontunu verir misiniz dedim, detaylarını dedim.
0: Evet.
1: Ben dedim bir bakayım hani nerede ne ceza yemişim, hangi otobanda para ödememişim. Bir bakayım onlara dedim. Hı hı. Parayı alan arkadaş dedi ki kusura bakmayın, biz burada o detayları veremiyoruz size.
0: Biz sadece alıyoruz.
1: Onlar sadece alıyor parayı.
0: Evet.
1: Şu yan gişede arkadaş var dedi, ona giderseniz dedi o size detayları verir dedi.
0: Evet.
1: Ben de arkadaşın yanına gittim, dedim durum böyle böyle. Arabanın plakasını verdim.
0: Evet.
1: Baktı, evet dedi, ben de size dekontu çıkartayım dedi. Çıkarttı. Ya bir baktım, bir otobanda aynı dakika, aynı saniye, aynı saat, aynı gün iki sefer ceza yazmışlar.
0: Allah Allah.
1: Otoban parası.
0: Evet.
1: Dedim ki beyefendi bak dedim burada dedim iki sefer yazmışlar dedim. Ya bunlar dedi oluyor dedi. Bak adam.
0: Yabancı plakalı araçları oluyor evet.
1: Çıkar. Oluyor, aynen.
0: sonra?
1: Aynen. Ondan sonra biraz daha inceledim. Ya hani dinleyicilerimizin anlaması için hani Almanya'dan bir örnek vereyim. A3'e girmişim, otoban parası yazmışlar. 3 dakika sonra A5'e girmişim, gene otoban parası yazmışlar.
0: Nasıl
1: dedim ki,
0: oluyor?
1: Beyefendi, bu dedim nasıl oluyor dedim. A3'e girmişim, 3 dakika sonra A5'e. Nasıl girdim çıktım ben buralara dedim.
0: Biri Adana'da, birisi Muğla'da.
1: Yani hayır, yan yana bile olsa otobanlar.
0: Evet.
1: Nasıl 3 dakikada girip çıkabiliyorsun otobanlara?
0: Evet.
1: Ya dedi kusura bakmayın dedi. Biz oluyor. Dedi 2 senedir dedi. Artık dedi bu işlerden bıktık dedi.
0: Allah Allah.
1: Vallahi bak. Yeminle söylüyorum. Siz dedi, dedim parayı nasıl geri alacağım ben? Dedi bulunduğunuz şehrin dedi maliye şey müdürlüğüne gideceksiniz dedi. Oraya bunları ibraz edeceksiniz ve bunları eğer alabilirseniz geri alacaksınız dedi.
0: Yani o parayı orada alamadın, bir dahaki seneye kaldı, doğru mu?
1: Yok. Aynen. Veya bir daha ne zaman gidersen.
0: Allah Allah.
1: İki sene sonra mı gidersin? 6 ay sonra mı gidersin?
0: Peki şunu merak ediyorum. Hani E-Devlet'ten falan ne bileyim sınırdan çıkmadan önce bir ceza yemiş misin? Bunu kontrol edemiyor musun? Öyle bir şey yok mu? Baktın mı ona?
1: Biz E-Devlet'ten baktık, göremedik.
0: Allah
1: herhangi
0: Allah.
1: Bir ceza görmedik.
0: Çok ilginç.
1: Fakat buraya geldikten sonra arkadaşlarla konuştum. Arkadaşım biri bir şey verdi bir internetten. Dedi buraya bakabilirsin falan dedi.
0: Trafik cezalarını kontrol edebileceğim site.
1: Evet.
0: Okay.
1: Yabancı plakalı araçlar için.
0: Peki.
1: Fakat orada da ben bir şey göremedim.
0: Allah Allah.
1: Bunun ya ben dinleyicilere ve Türkiye'deki arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Yani kesin bir bilgim yok ama gelmeden, yola çıkmadan bir gün önce Maliye Bakanlığı'na giderlerse, müdürlüğüne, bulundukları şehirde.
0: Evet.
1: Belki oradan bulabilirler.
0: Orada kesin vardır herhalde. Çünkü bu bilgileri bir yerden o sınıra, huduta aktarılıyordur. Oradan o bilgiyi alıp da bir de şey yapmak lazım aslında. Hani onun da dekontunu ya da bir belge
1: tabii
0: almada
1: ki,
0: fayda
1: tabii
0: var.
1: Mutlaka. Mutlaka.
0: Abi,
1: ve her sene alsınlar bunu. Bana evet. 2024 yılından ceza çıkardı.
0: Abi sen de her şeye tamam deyince her şeye tamam demiyoruz arkadaşlar, onu anladık.
1: Bundan sonra demiyoruz ve alıyoruz da dekontlarını.
0: Hüseyin abi çok teşekkür ediyorum. Allah renk kattın programımıza. Kolay gelsin sana.
1: Sağ olasın.
0: Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın.
1: Sağ olun.
0: Dinleyenlerimize de soralım. Siz de böyle bir şeyle karşılaştınız mı Hüseyin abi gibi? Bize ulaşın 0-30-217-970-71.

Tarkan, ölürüm sana. Günaydın, merhabalar. Mükremin yazmış. Mükremin Uyar, mesajımı okudun. İş yerinde yasak olmasına rağmen seni dinliyorum. Ve seni dinlerken gülüyorum. Alman arkadaşlar da bu deli niye gülüyor diye bakıyorlar diyor. Boş ver, onlar ne derse desin. Sen gül. Hatta onlara bakarak, parmağını onlara göstererek onlara size gülüyorum lan diye. Mükremin, öpüyoruz seni. Deutsche Post DHL Rüdelheim şubesinden selamlar, sevgiler demiş. Erol Yılmaz konuşuyor şu an, çalışıyor şu an. Ben Çinmeye gidiyorum diyor Kürşat Bey. Kolaylıklar, taksici Musti yazmış. Biz de yollardayız. Nelson kardeşimle beraber, taksici Musti Bremen'den. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyoruz. Elmas yazmış. Günaydın, selamı görürsün umarım diyor. Gördüm. Kolaylıklar, güzellikler diliyoruz sana da. Mehmet Özmen. Bazıları diyor para yok, para yok diyor ya diyor. Bir laf vardır diyor. Babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin diyor. Taksi sürdüğüne göre kayınpeder de taksiciydi galiba. Gülo yazmış, Gülo. Gülden, Hamburg'dan köyümüze gidiyoruz diyor. Burun Ören Köyü Kayseri'den yazıyor bize. Hayırlı yolculuklar, vardınız mı? Nerelerdesiniz? Sıla yolunda olan dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Gülden, nerede olduğunu bize yaz lütfen. Hanıfer'den Osman arkadaşımız yazmış. Cuma günü Türkiye'den geldim. 3 hafta tatildeydim. Daha çalışma ritmine giremedim. Ne zormuş ya diyor. En kötüsü de başkalarının daha tatile gideceğini bilerek geri dönüyorsun ve başkaları daha tatile gidecek. Aslında en sona bırakacaksın benim gibi. Mannheim Belediyesi'nden selamlar demiş. Mannheim'den Hasan, cuma günü ana vatandayız diyor. Bodense'ye yayın geç geliyor galiba demiş Sezgin arkadaşımız. Ne zaman mesaj yazsam konu değişmiş oluyor diyor. Teşekkür ediyorum. Hani o kadar çok ilgi oluyor ki dinleyenlerimizin göndermiş olduğu mesajlara hepsine yer vermek istiyorum. Tabii başka konular da var. Onlara da bakarken bazen mesajlarınızın okunması gecikebiliyor. Kusura bakmayın Sezgin Bey. Hemen döt etmeyin beni.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Eski partnerini çekiç ve boru anahtarlarıyla öldüren 70 yaşındaki erkek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre eyaletin neredeyse tamamında 5 kademeli uyarı sisteminin 3. seviyesine geçildi. Bu seviye orta düzeyde yangın tehlikesi anlamına geliyor. Yetkililer riskin yarın daha da artmasının beklendiğini söyledi. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi birçok gemi faaliyetini engelliyor. Bunlardan biri de MS Experimenta bilim gemisi. Geminin Ludwigshafen'a yanaşması engellendi. Çocuklar ve gençlere yönelik yüzen bilim sergisinin planlanan ziyareti bu nedenle gerçekleştirilemeyecek. Efendim, aynı şekilde Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi Rhein in Flam etkinliğinde etkiliyor. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ile 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu arada sıcaklıklar bugün 38 dereceye kadar yükselecek, yarın ise 40 dereceyi görebilecek efendim. Alman güvenlik makamları Berlin'deki Christopher Street Day saldırısının şüphelisi Abdülbe'nin iki kuzeninin IŞİD örgütüne üye olduğunu doğruladı. Bilgilerin Lübnanlı soruşturma makamlarının Almanya'ya ilettiği belgelere dayandığı bildirildi. Ayrıca şüphelinin kendi telefonunda IŞİD'e bağlılık yemini içeren video ve evinde örgüt bağlantılı materyaller bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı arama kurtarma ekiplerinin kayıpları aramayı sürdürdüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya 31 Afganistan vatandaşını charter uçuşlarıyla ülkelerine gönderdi. Federal İçişleri Bakanı sınır dışı edilenlerin çoğunun ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğunu, ancak aralarında sabıkası bulunmayan ülkeyi terk etme yükümlülüğü altındaki bir kişinin de yer aldığını açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: İrem Delici, durum çok acil. Günaydın efendim herkese, merhabalar. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz, bir hanımefendi. Ne yapıyorduk? Mesajlarına isimlerini yazmayanlara ne diyem?
1: Ne diyem? Mesela Mahmut mu diyem?
0: 4 yıldır arabayla ülke ülke gezerek tatil yapıyoruz. Hafta sonundan beri Fransa'nın 2 farklı şehrindeydik. Birazdan istikamet İspanya, daha sonra Barcelona, dönüşte de kısmetse Paris olacak. Herkese güzel bir tatil diliyoruz. Selamlar, sevgiler. Mahmut Hanım. Oralarda da çok ciddi bir orman yangını var. Hele de İspanya'da. Oo, 90 bin hektarlık bir alanda yangın olduğu bildiriliyor. İyi tatiller diliyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Alanyalı Mehmet Bey'den bir sesli mesaj var. O da biraz önce Hüseyin Bey'e bağlandık. Diyor ki arabayla Türkiye'den çıkarken gümrükte bana işte 10 bin liralık bir trafik cezası ödemem gerektiğini söylediler. Radara girmişim, işte otoban parası ödememişim falan filan. Hiç de farkında değilim. Ödemek zorunda kaldık. Dekontlara baktık. Dekontlarda bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Bu parayı da ama bana geri iade etmediler. Çünkü işte parayı diğer başka bir kişiye ödemiştim. Artık bir daha Türkiye'ye gittiğinde bu parayı talep edeceğim. Edebilirim. Öyleymiş dedi. Mehmet Bey'den sesli bir mesaj var konuyla ilgili. O da diyor ki...
2: Serdar'cığım merhabalar. Ben Mehmet. İyi yayınlar diliyorum. Bu şu anki konuştuğunuz konu hakkında ben de bir bilgi vermek isterim. Benim de başından böyle bir şey geçti. Ama artık sınıra gelmeden gümrük müdürlüğünden borcu yoktur kağıdı alıyorum. Ve hiçbir şekilde borcumuz çıkmıyor. Daha önce böyle bir şey yaşadık. Bizim de başımızdan geçti. Biz de ödemek zorunda kaldık. Ama o kağıt olduğu zaman ne hikmetse gümrükte borcun çıkmıyor. Yani çıkarken para ödemiyorsun.
0: Hayret.
2: Arkadaşlara iletirsen sevinirim. Saygılar. Evet.
0: Bununla ilgili başınızdan geçenler varsa bize gönderin. Diğer bir arkadaşımız da yine bir site tavsiyesinde bulunmuş. Dijital Vergi Dairesi. Buradan kontrol edilebilir diyor Ümit arkadaşımız. Ve Oğuz yazmış. O da GEB'de yabancı plaka olarak bakılabiliyor diyor. GEB neyse onu anlayamadım. Ben Oğuz yanlış mı yazdın? WhatsApp'tan gönderirken hani onu da bana bildirirsen sevinirim. Uberci Barış arkadaşımız, ben de diyor Türkiye'den çıkıyordum, işte arabanın zamanında diyor çıkışını yapmamışlar gümrükten diyor. 5000 euro borç çıkardılar bana diyor. İşte arabanız çıkmamış, arabanız işte şu kadardır burada kalmış, 4 yıldır burada, onun için 5000 euro para ödemeniz lazım falan filan. Pasaportumu gösteriyorum diyor, çıkış damgalarımız var pasaportta diyor ama arabanın çıkışı yapılmamış diyor. Fatih arkadaşımız Köln'den ulaştı. Ve sonrasında ta o zamanlar gümrükte çalışan hanımefendiye bir şekilde ulaşıyorlar. Çıkışı yapmayı unutan hanımefendiye ulaşılıyor. Ve o hanımefendi, aa evet hatırladım, işte şöyle oldu böyle oldu kusura bakmayın falan derken bu sorun halledilmiş ama diyor 3 saatim orada gitti, rezil oldum vallahi diyor. Barış arkadaşımız. Fatih dedim, Barış, Uberci Barış. Geçmiş olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, sesimizin ulaştığı bütün bölgelere, bütün mekanlara günaydın. Bulunduğunuz yerlere bizi de dahil ettiğiniz için teşekkürler. Ferhat arkadaşımız yazmış. Abi nerede olursan ol da diyor, yatak odasında olma diyor. Tamam, kapının önünde bırak beni. Allah Allah. Ben ev sahibinin işine karışmam. Tuğba yazmış. İş yerimdeyim diyor. Her sabah sizi dinliyorum. Az önce bir arkadaş konuyla alakalı GİB'den baksınlar demişti. Yanlış mı yazdın diye sordun dedi. GİB Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kısalımı diyor. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Bununla ilgili çok mesaj geldi. Sağ olsun dinleyenlerimiz. Yalçın da gönderdi. Kölden Mustafa da yazmış. Taksiciyim diyor. Araba cezası, radar, otoban, bu siteden borç ceza takibini yapabilir insanlarımız. Yabancı plakalı araçlar için de yapabilirler. Yalnız özel otobanlar yok, bazı köprüler yok demiş. Gelir İdaresi Başkanlığı gib.gov.tr gib.gov.tr. Birçok dinleyicimiz bununla ilgili bize mesaj göndermiş. Sağ olsunlar. Könden İhsan Uzun. Bir radar ihbarı, teşekkür ediyorum. Schmiedegasse Friedhof dikkat radar var demiş. GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Ersin Tetik, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Buradan işte Türkiye'den dönüşte acaba bir radar cezası, trafik cezanız var mı? İşte köprüdür, ne bileyim tüneldir, otobandır. Otomatik geçiş var, OGS sistemi var malum biliyorsunuz. Bunları buradan kontrol

Havadan ya da sudan Ebru Yaşar. Günaydın, bugün çok sıcak bir hava bekleniyor. Yarın da yer yer 38-39 dereceleri göreceğiz. Yanacağız, cayır cayır valla. Sıcak ve bunaltıcı bir hava bizleri bekliyor. Mesajlarınız var bakalım. Maalesef bizim tatil komple iptal demiş. Tuli 38 aus Leonberg, ich hab mir ein Muskelfaserriss zugezogen diyor. Oo, çok geçmiş olsun. Und das dauert natürlich einige Zeit. Güzel bir şarkı gönderelim. Moral'in yerine gelsin. GİB Gelir İdaresi Başkanlığı diye yazmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Başka? HGS ihlalleri varsa ihlalli geçiş sorgulama yapabileceğiniz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sayfası da var demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Yani internetten bununla ilgili bir tarama arama yapabiliyorsunuz. Şenol yazmış. Ich fahre jeden Tag von Bottrop nach Bielefeld und wenn Metropolevam nicht da wäre und Serdar du auch, dann wäre ich jeden Tag einfach kaputt. 110 kilometre gidiyoruz, 110 kilometre geri geliyoruz diyor. Wow. 220 kilometre her gün, Allah kolaylık versin. Bizim burada Berlin'de şöyle 20 kilometre, oturduğun evden 20-25 kilometre uzakta bir iş çıksa ooo çok uzak deriz biz. Ooo oraya kadar kim gidecek? Biz Berlinler o anlamda sind schon sehr sehr sehr verwöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Köln bölgesine, Bottrop'a, Gelsenkirchen'e, Krefeld'e, Leverkusen'e, Dortmund'a, Hamm bölgesine, herkese buradan çok çok çok çok selamlar. Başka kimle göndermiş? Diyor ki reis diyor, seni tanımıyorum demiş Gökhan Ölmez arkadaşımız. Gökhan Ölmez, o da böyle tam böyle sanatçı ismi gibi değil mi? Orhan Ölmez de Gökhan Özen'in karışımı gibi sen. Gökhan Ölmez. Yeni albümüyle artık karşınızda. Bizim bir arkadaş vardı Burhan diye. Berber arkadaşım Burhan Gencer. Onun patronu vardı Naci abi. Çok makara yapardık böyle, kasetçiye giderdik. Şey derdi, kasetçiye derdi ki Burhan Gencer'in yeni albümü çıktı mı derdi. Oradaki kasetçi de derdi ki çıktı, çok sattık, elimizde kalmadı, haftaya yine gelecek. Reis diyor Gökhan, seni tanımıyorum ve hiç görmedim. Uzun yıllar seni dinliyorum. 10-15 yıl olur mu, olmuştur diyor. Karar ver, 10 yıl mı 15 yıl mı, arasında bayağı fark var. Ama sanki ahbap gibiyiz diyor. Gökhan inan, benim de kanım sana kaynadı kardeş.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Weitere Etappe beim Kabinettsumbau von Bundeskanzler Friedrich Merz. Carsten Linnemann, Nina Wagen und Steffen Bilger erhalten heute ihre Ernennungsurkunden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Linnemann wird Gesundheitsminister, Wagen Kanzleramtschefin und Bilger Verkehrsminister. Außerdem wählt die Unionsfraktion nach dem Rücktritt von Jens Spahn heute einen neuen Vorsitzenden. Einziger Kandidat ist der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU.
2: Die Unionsfraktion ist für Thorsten Frey kein Neuland. Die Arbeit dort kennt er noch aus seiner Zeit als parlamentarischer Geschäftsführer. Mit Spannung wird allerdings hier in Berlin erwartet, wie viele Ja-Stimmen Frey heute bekommt. Und das liegt weniger an seiner Person als vielmehr an den Abläufen bei anderen Personalveränderungen, zum Beispiel im Verkehrsministerium. Speziell danach hatte es deutliche Kritik am Kanzler gegeben und es wird nicht ausgeschlossen, dass einzelne Abgeordnete unter anderem deshalb heute Frey ihre Stimme verweigern. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Nach dem islamistischen Anschlag am Rande des CSD in Berlin sollen die Länder mehr Geld für Angebote gegen Radikalisierung bekommen. Bundesfamilienministerin Karin Prien stellt dafür 5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Demokratieleben in Aussicht.
3: Im Fokus soll laut Familienministerin Prien die Deradikalisierung stehen. Mit entsprechenden Programmen sollen hier besonders junge Leute durch intensive Beratungen von ihren radikalen Ansichten abgebracht werden. Und dafür sollen demnächst Mittel genutzt werden, die zunächst anders verplant waren. Prien räumt allerdings selbst ein, bei extrem radikalisierten Tätern wie dem von Berlin kommt so eine Beratung oft zu spät. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In Südeuropa wüten weiter schwere Waldbrände. In der Region bei Bordeaux an der französischen Atlantikküste gibt es Sorgen, dass eine neue Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad das Feuer durch Trockenheit und Wind erneut unkontrolliert auflodern lässt. Auch in Griechenland kämpft die Feuerwehr auf der bei Urlaubern beliebten Ägäisinsel Paros gegen einen großen Waldbrand. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert. Das Bundeskabinett will heute die umstrittenen Reformpläne zum Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg bringen. Wirtschaftsministerin Reiche will bei der Förderung erneuerbarer Energien Kosten senken. So soll es zum Beispiel für neue, kleine Solaranlagen auf dem Hausdach ab 2027 keine dauerhafte Förderung mehr geben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle ilgili ayrıntıları alalım senden.
5: Taner, erken saatlerde yapılan bir operasyondu. Yapı, ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'nı Ankara'da ağırladı. Bazı anlaşmalar yapıldı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, 5 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz dedi. Bu arada en önemli anlaşma belki de şuydu. Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek.
4: Antalya'nın Kaş ilçesinde dün bir orman yangını başlamıştı. Müdahale sürüyor. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, üstelik sadece Antalya'da değil Manisa, Adıyaman ve Uşak'ta da orman yangını vardı ama en büyüğü senin de ifade ettiğin gibi Antalya'da Kaş'ta oldu. Dün sabah erken saatlerde başlamıştı. Halen daha devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla beraber yeniden havadan müdahale başladı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında bazı tanınmış isimlerin ifadelerine başvuruldu. Bu haberin ayrıntılarına da bakalım.
5: Evet, ifade veren isimlerden bir tanesi Uğur Dündar'dı. Bir diğeri Hayko Cepkin olduğu sanatçı. Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem, benzeri eylemleri biliniyordu dedi. Gülben Ergen de savcılıkta bir ifade verdi. Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum diye konuştu.
4: Güçlü, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye araçlarıyla gidenler için önemli bir haber var. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye bakalım.
5: Evet Taner, bu düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemede geçiş ücretleri, ihlaller ve cezalara ilişkin usuller belirlendi. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek. Zaten kesilmiş olan cezalar ödenmeden geçişe izin verilmiyordu. Şimdi otoyol ücretleri ödenmediği takdirde de izin verilmeyecek.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında bugün Polonyalı rakibiyle karşılaşıyor. Bu maçı da alalım.
5: Evet, Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Şimdi Górnik Zabrze ile deplasmanda mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Fenerbahçe eğer bu karşılaşmayı da kazanır ya da buradan da tur atlayacak bir sonucu elde ederse Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sturm Graz'da karşılaşacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 22, Wiesbaden'da 21 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde 19 ile 36 derece arasında seyredecek. Hava Durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 75 cent. Çeyrek altın ise 199 euro 7 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 2 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Bu trafik cezalarıyla ilgili yeni düzenleme ile ilgili dinleyenlerimizden bu GİB sayfasından bakılabilir denilmişti. Bir dinleyicimiz diyor ki oradan diyor hepsi görünmüyor diyor. Bu özel otobanlar yap, işlet, devret modeliyle yapılan işte Avrasya Tüneli'dir, işte Osman Gazi Köprüsü'dür gibi gibi gibi bunları sıralamış. Onlar görünmüyor diyor. E nereden göreceğiz o zaman? Allah Allah. Maliye Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirsiniz demişti dinleyicimiz. Yola konulmadan önce, işte yola çıkmadan önce oradan bir şeyiniz var mı, cezanız var mı, ödemeniz gereken bununla ilgili bir belge alıp ceza ödemek zorunda olmadığınızı belgeleyen bir yazı varsa elinizde diyor. O zaman diyor bu dinleyicimiz Hüseyin Bey demişti. Bir ödeme yapmadan geçebiliyorsunuz gümrükten diye bir paylaşımı olmuştu. Teşekkür ediyoruz. Kavak benim başıma patlayacak ha. Ceza yiyen sizsiniz. Parayı isteyen başkası, arada kalan benim. Kimler ne göndermiş bakalım. Gökhan Ölmez arkadaşımız. 10-15 yıldır seni dinliyorum Serdar. Her sabah seni dinliyoruz. İyi ki varsın demiş. Beraber emekli olacağız bu gidişle zaten seninle. Hayırlı sabahlarınız olsun. Bir radar ihbarı daha. Benim evin oraya radar kurmuşlar diyor. Ali, evin nerede kardeşim? Radar ihbarında bulunuyorum. Benim evin orada. Güzel. Caminin karşısında mı?
1: Bir yabancı çıkar da çarkını bozarsa o zaman beni hatırla. Olacak olan olan olan.
0: Akif yazmış. İsmim Akif. 100 kilometre git 100 kilometre gel nedir ki diyor. Biz 180 gidip 180 geri geliyoruz. Yo artık. Vay Akif kolay gelsin hayırlı işler. Nereden nereye gidiyorsun?
1: Bir gün kadar kayıp gider.

0: Bahadır Tatlıöz Su Yolunu Bulur. Çok seviyorum bu şarkıyı. Hep beraber dinlemiş olduk. Serap Hanım yazmış. Diyor ki Serdar diyor Türkiye'den çıkışta bunlar olduğunda işte kontrol edilebilecek siteler var ama diyor. Peki başka ülkelerden çıkınca mesela Sırbistan'dan diyor biz geçmiştik diyor. Almanya'ya geldik. Sırbistan'da trafik cezası yemişim. Buraya kadar gönderdiler. 80 euro'du diyor. Ödedik diyor. Aradan birkaç hafta geçti. Bir 220 euro'luk ceza daha geldi yine Sırbistan'dan diyor. Bunu nereden kontrol edebiliriz diyor. Var mı bununla ilgili bir cevabı olan? Mutlaka bunu kontrol etmek mümkündür diye düşünüyorum. Onu araştırmak lazım. Mutlaka onu ben bulacağım. Araştıracağım, bulacağım. Bilgisi olan varsa da tabii ki o ara bize yazabilir. Ama Serap Hanım bu cezayı ödememiş ve sonrasında da 2 yıldır bir şey gelmemiş. Offenbach'lı Yunus. Biz de günlük gidip geliyoruz ama ben değil öğrencilerim diyor. Sürücü kursu öğretmeniyim. Midem kalkıyor o kadar diyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin hayırlı işler. Yollarda olanlara. Balingerstrasse üzerinde radar varmış. Tuttlingen'de Rosberg istikametinde. Neto'yu geçince diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İhsan Uzun Schmiedegasse Köln'de. Radar var diye bir mesaj da ondan. Limburg an der Lahn'dan Holland sınırına kadar her gün 180 kilometre gidip geliyoruz diyor. İşimiz bu, yapacak bir şey yok demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin böyle uzun mesafeler işe gidip gelmek zorunda olanlar. Kolay gelsin. Ne kadar sürüyor? Gerçi bakıyorum sen bir saatte alıyorsundur o yolu. Başka kimden ne var? Yusuf yazmış Ludwigsburg'dan. Diyor ki yarın benim son iş günüm. Baden-Württemberg'de artık bugün son okul günü ve sıla yolu başlıyor. Yusuf için de cuma günü Trabzon'a tam 3236 kilometre yol yapacağım diyor. 3261 yapalım onu biz. Yola çıkacak olanlar, özellikle sizlere ve tabii ki Karadeniz'e gidecek olanlar.
1: Yolları aşamadım düşünce.
0: Yolları aşmanız umuduyla, dileğiyle. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
2: Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe.
1: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Trafikten önemli bir bilgi, hemen Bremen'e bağlanıyoruz. Tanju Bey attığımızda. Tanju, günaydın.
4: Günaydın, herkese hayırlı sabahlar. B75'ten A27'ye giderken tünelin altında, o köprülerin, tren yolunun altında büyük kaza var. 3-4 tane araba birbirine girmiş. Arkadaşlar dikkat etsinler, yol tıkalı yani.
3: Teşekkür ediyoruz, sağ olasın.
4: Hayırlı size de.
3: Teşekkür ediyoruz. Polisin telsiz konuşması gibi olmadı mı? Tanju, iyi yolculuklar, teşekkür ediyoruz. Bize bir polis anonsu yapar mısın? Falanca plaka, arabanı sağa çek, yapar mısın? Kapattı.

0: FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Eski partnerini çekiç ve boru anahtarlarıyla öldüren 70 yaşındaki erkek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre eyaletin neredeyse tamamında 5 kademeli uyarı sisteminin 3. seviyesine geçildi. Bu seviye orta düzeyde yangın tehlikesi anlamına geliyor. Yetkililer riskin yarın daha da artmasının beklendiğini söyledi. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi birçok gemi faaliyetini engelliyor. Bunlardan biri de MS Experimenta bilim gemisi. Geminin Ludwigshafen'a yanaşması engellendi. Çocuklar ve gençlere yönelik yüzen bilim sergisinin planlanan ziyareti bu nedenle gerçekleştirilemeyecek. Efendim aynı şekilde Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi Rhein in Flammen etkinliğinde etkiliyor. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ile 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu arada sıcaklıklar bugün 38 dereceye kadar yükselecek, yarın ise 40 dereceyi görebilecek efendim. Alman güvenlik makamları Berlin'deki Christopher Strate saldırısının şüphelisi Abdülbe'nin iki kuzeninin IŞİD örgütüne üye olduğunu doğruladı. Bilgilerin Lübnanlı soruşturma makamlarının Almanya'ya ilettiği belgelere dayandığı bildirildi. Ayrıca şüphelinin kendi telefonunda IŞİD'e bağlılık yemini içeren video ve evinde örgüt bağlantılı materyaller bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı arama kurtarma ekiplerinin kayıpları aramayı sürdürdüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya 31 Afganistan vatandaşını charter uçuşlarıyla ülkelerine gönderdi. Federal İçişleri Bakanı sınır dışı edilenlerin çoğunun ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğunu ancak aralarında sabıkası bulunmayan ülkeyi terk etme yükümlülüğü altındaki bir kişinin de yer aldığını açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Bir radar ihbarı Murat Bey bildiriyor.
4: Günaydın Serdar Bey, iyi yayınlar. Serdar Bey, ben Berlin'den Murat İlmen. Radar haberi bildirecektim. Kleali Richtung Selindorf 50'lik yolda radar var. Sağ tarafta Rosenek'i geçtikten sonra. İyi yayınlar diliyorum.
3: İyi yolculuklar. Kleali Richtung Selindorf nach Rosenek. Vorsicht. Balinger Straße, Tuttlingen'de radar varmış in Richtung Rosberg. Schmiedegasse in Köln. Hier wird ebenfalls geblitzt. Başka radar ihbarları olanlar gönderin gelsin 0-30-217-970-71. Bir soru sormuştum size. Görmem böylesini parçasını dinlemiştik Sefo'yla Simge'den. Ben de dedim ki neyin böylesini görmediniz? Hani derler ya ben böyle kaynana görmedim. Aysel yazmış. İran'la Amerika arasındaki savaşla ilgili. Ben böyle savaş görmedim diyor. Bir saldırıyorlar, bir duruyorlar, sonra yine saldırıyorlar. Öbürü duruyor, öbürü başı. Bu nedir ya diyor.

Melis Fis, Tırtıl, Metropol FM'de güzel bir gün diliyoruz efendim. Günlerden çarşamba, 29 Temmuz tarihini yazıyoruz. Temmuz'u da devirmek üzereyiz be, vay. Ne gün, cuma günü mü ayın biri? Pardon, cumartesi ayın biri. Ağustos geldi artık. Ağustos ayıyla birlikte de bazı değişiklikler hayatımıza girecek, onlara da bakacağız. Wiesbaden'den Ümit, 40 yıldır Almanya'dayım. Böyle haksızlık görmedim diyor. Neden her yıl Bayern en son tatile çıkıyor? Biz tatili bitiriyoruz, onlar tatile çıkıyor. İnsan kıskanıyor vallahi demiş. Hep böyle ama yani Alman ekonomisinin en önemli büyük firmaları, fabrikaları Baden-Württemberg ve Bayern'de olduğu için dükkanı onlar kapatıyor. Bugün Baden-Württemberg'de son okul günü, yarın tatil başlamış oluyor yani. Bayern'de de cuma günü son okul günü. Güneydeki bu iki eyalet dükkanı kapatıyorlar yani tam anlamıyla. Haygerloch'tan Halil Bey yazmış. İki yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Otoban parasıdır, cezasıdır, şudur budur derken bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.

0: Ediz, çok çok çok bir radar ihbarı daha geldi. Kenan Taşdelen arkadaşımız bildiriyor.
1: Kenan Taşdelen aus Gelsenkirchen auf der Grote Straße Höhe ungefähr Fit X. Stadteinwärts steht der Blitzer.
0: Yavaş, buralarda dikkat. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var saat 20'de. Esport Plus yayınlayacak maçı, Şampiyonlar Ligi. İkinci ön eleme turu, rövanş maçı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Ve bir üst tura çıkmak istiyor. Rakip Polonya'nın Górnik Zabrze takımı. Ve bu maçı kazanırsa, daha doğrusu ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe bu maçta bir beraberlikle bir üst tura çıkmayı başaracak ya da kazanırsa da zaten başaracak. Bir üst turdaki rakibi de Sturm Graz olacak Fenerbahçe'nin. Bol şanslar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Almanya'dan da Berlin'den de özellikle çok sayıda Fenerbahçeli arkadaşımız bu maçı izlemeye Polonya'ya yola çıkıyorlar. Bu akşam saat 20'de.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Koray Avcı ve Ümit Sayın. Hicran 9.55 oldu saatlerimiz. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Şu an yollarda olanlara tabii ki iyi yolculuklar, kolaylıklar diliyoruz yollarda olan dinleyenlerimize. Çalışmakta olanlara da hayırlı işler diyelim. Bugün tatil başlıyor. Baden-Württemberg eyaletinde iyi tatiller diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Abi Fenerbahçe maçını hangi kanalda izleyebileceğiz diye sormuş. Berlin'den İbrahim. İbrahim. S Sport Plus şifreli kanal veriyor maçı. Ferhat arkadaşımız yazmış. Bu Doğu Blok ülkelerindeki deplasman maçlarına bizim insanlarımızın gerçekten çok yoğun bir ilgisi oluyor diyor. Futbol aşkı işte ne diyelim. Radar ihbarı vardı. Clay Ali üzerinde, Zehlendorf yönünde yol

Türkiye'de 2 radar cezası yemiştim. Ödemedim, hala bekliyorum. Bir de arada bir Karadeniz gönderir misin bize diyor. Göndeririz efendim, ne demek. Yasin, Kassel'den Mannheim'a doğru yola çıktım diyor. Seninki de yarı sıla yolu sayılır aslında. Hani Mannheim Türkiye gibi ya. İyi yolculuklar. Aa, bu da son parçamızmış bugün ya. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın duyuşmak üzere. Radyolarınız açık olsun. Günaydın.

0: Tests in Deutschland erfolgen. Das erfuhr die deutsche Presseagentur aus Unternehmenskreisen. Heute erreichte uns eine neue Hitzewelle. Fast im ganzen Land wird die 30-Grad-Marke überschritten, berichtet der Deutsche Wetterdienst. In einigen Regionen werden es mehr als 35 Grad. Die Hitze und pralle Sonne bringen auch Gesundheitsrisiken mit sich.
1: Bereits nach der extremen Hitze im Juni schätzte das Robert-Koch-Institut mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland. Deutlich mehr als Menschen jährlich im Straßenverkehr sterben. Besonders gefährdet sind Menschen ab 65, Schwangere, Babys und Vorerkrankte. Am gefährlichsten ist ein Hitzeschlag. Dabei schafft es der Körper nicht mehr, die Wärme durch Schwitzen abzuleiten. Die Körpertemperatur steigt schnell auf bis zu über 40 Grad. Alarmsignale sind Verwirrung, Schwindel und Übelkeit sowie eine heiße rote Haut. Bei Verdacht auf Hitzeschlag sofort den Notruf 112 wählen, raus aus der Hitze und mit feuchten Tüchern kühlen. Simon Müller, Nachrichtenredaktion.
0: Auch in Südeuropa bleibt es vielerorts sehr heiß und in einigen Regionen wüten weiterhin schwere Waldbrände. Bei Bordeaux an der französischen Atlantikküste gibt es Sorgen, dass eine neue Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad das Feuer durch Trockenheit und Wind wieder stärker anfachen könnte.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle ilgili ayrıntıları alalım senden.
4: Taner, erken saatlerde yapılan bir operasyondu. Yapı, ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı'nı Ankara'da ağırladı. Bazı anlaşmalar yapıldı. Bu habere de bakalım.
4: Evet, 5 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz dedi. Bu arada en önemli anlaşma belki de şuydu: Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek.
3: Antalya'nın Kaş ilçesinde dün bir orman yangını başlamıştı. Müdahale sürüyor. Neler var bilgi olarak?
4: Evet, üstelik sadece Antalya'da değil, Manisa, Adıyaman ve Uşak'ta da orman yangını vardı ama en büyüğü, senin de ifade ettiğin gibi, Antalya'da Kaş'ta oldu. Dün sabah erken saatlerde başlamıştı. Halen daha devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla beraber yeniden havadan müdahale başladı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında bazı tanınmış isimlerin ifadelerine başvuruldu. Bu haberin ayrıntılarına da bakalım.
4: Evet, ifade veren isimlerden bir tanesi Uğur Dündar'dı. Bir diğeri Hayko Cepkin oldu, sanatçı. Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem, benzeri eylemleri biliniyordu dedi. Gülben Ergen de savcılıkta bir ifade verdi. Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum diye konuştu.
3: Güçlü, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye araçlarıyla gidenler için önemli bir haber var. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye bakalım.
4: Evet Taner, bu düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemede geçiş ücretleri, ihlaller ve cezalara ilişkin usuller belirlendi. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek. Zaten kesilmiş olan cezalar ödenmeden geçişe izin verilmiyordu. Şimdi otoyol ücretleri ödenmediği takdirde de izin verilmeyecek.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında bugün Polonyalı rakibiyle karşılaşıyor. Bu maçı da alalım.
4: Evet, Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Şimdi Górnik Zabrze ile deplasmanda mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Fenerbahçe eğer bu karşılaşmayı da kazanır ya da buradan da tur atlayacak bir sonucu elde ederse, Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sturm Graz'la karşılaşacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 22, Wiesbaden'da 21 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde 19 ile 36 derece arasında seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 75 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 7 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 2 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Eski partnerini çekiç ve boru anahtarlarıyla öldüren 70 yaşındaki erkek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre eyaletin neredeyse tamamında 5 kademeli uyarı sisteminin 3. seviyesine geçildi. Bu seviye orta düzeyde yangın tehlikesi anlamına geliyor. Yetkililer riskin yarın daha da artmasının beklendiğini söyledi. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi birçok gemi faaliyetini engelliyor. Bunlardan biri de MS Experimenta bilim gemisi. Geminin Ludwigshafen'a yanaşması engellendi. Çocuklar ve gençlere yönelik yüzen bilim sergisinin planlanan ziyareti bu nedenle gerçekleştirilemeyecek. Efendim, aynı şekilde Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi Rhein in Flam etkinliğinde etkiliyor. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ile 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu arada sıcaklıklar bugün 38 dereceye kadar yükselecek, yarın ise 40 dereceyi görebilecek efendim. Alman güvenlik makamları Berlin'deki Christopher Strate saldırısının şüphelisi Abdülbe'nin iki kuzeninin IŞİD örgütüne üye olduğunu doğruladı. Bilgilerin Lübnanlı soruşturma makamlarının Almanya'ya ilettiği belgelere dayandığı bildirildi. Ayrıca şüphelinin kendi telefonunda IŞİD'e bağlılık yemini içeren video ve evinde örgüt bağlantılı materyaller bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı arama kurtarma ekiplerinin kayıpları aramayı sürdürdüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya 31 Afganistan vatandaşını charter uçuşlarıyla ülkelerine gönderdi. Federal İçişleri Bakanı sınır dışı edilenlerin çoğunun ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğunu, ancak aralarında sabıkası bulunmayan ülkeyi terk etme yükümlülüğü altındaki bir kişinin de yer aldığını açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

Und da sind wir wieder, her zamanki gibi ben geldim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Sizler burada yoklama yapacağım. Burada mısınız? Ahmet, Yusuf, şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk 20 dinleyicimin ismini, cismini buradan okuyacağım. Ben buradayım. Hadi bakalım, yoklama yapıyoruz arkadaşlar. Hakan ben buradayım. İsminizi yazın ondan sonra. Hakan ben buradayım. İsminizi yazın arkada. Oh, Offenbachlı Yunus hemen ilk mesajı da yazdı kendisi. Überci Barış Bursa. Sen de hoş geldin. Konyalı. Sen de hoş geldin. Burada mı? Hayır, burada değilim diyor Çimen. Evet, hepiniz buradasınız. Bakayım var mı? Ve es nokta. Ben de buradayım diyor ama sadece ben buradayım. Ben olmuyor arkadaşlar. İsminizi yazacaksınız. Ben Hakan, selam. Berlin'den bakayım Berlin'den. Duisburg'dan Halil ben de burada diyor. Ondan sonra selam Adaş Berlin'den diyor. Hakan ben buradayım. Cihan Köln. Selam Hakan. Ben de buradayım. Adem Frankfurt'tan. Acar Ludwigshafen. Son 3 kişi kaldı. Onları da okuyacağım. Selam Hakan. Ben Pervin Gökçe. Köln'den. Sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Noch eine Song. Bundan sonrakileri maalesef okuyamayacağım. Biraz geç kaldınız. Bakayım birisi de fotoğraf göndermiş. Ne göndermiş bakayım. Açılmıyor. Nasıl böyle? Selam ben Turgut. Ben de buradayım diyor. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Frankfurt'tan Kenan Malatyalı. Kenan Berlin'den. Ben Adem. Bad König, Frankfurt. Zonale 170'te radar var diyor. Bunu da verdik. Ay. Melek'le gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar, bugün kaçırılmış parçamız. Ondan sonra her zamanki gibi yine Curcuna burada. Rengarenk'te keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. Hazal, sen de hoş geldin. Biliyorum.

0: Hakan, çok kırıldım sana. Bak, beni okumadın ya. Kırıldım, darıldım sana. Gerçekten bak, şimdi benim bütün günüm böyle bahtsız geçecek be ya. Neden okumadın sen beni Hakan'ım?
1: Arkadaşlar bir dakika, o kadar çok mesaj geldi ki ben dedim ki ilk 20'yi okuyacağım dedim. Şu anda hala gelmekte. Çok teşekkür ederim sizlere. Bir dahaki sefere yarın yine yapacağız bu olay ama başka bir saatte yapacağız. Ve şimdi ilk 20 dediğim an bana gönderdiğin zaman ilk 20 kişinin selamını, ismini, cismini, her şeyi artık IBAN numarası ne varsa her şeyi buradan açıklayacağım. Teşekkür ediyoruz ve bugün 2 saat dolu dolu bir program yaşayacağız. İlk konuğum Red Bull arkadaşlar. Şöyle bir olay olmuş, onu da ben size açıklayayım. Amerika'da bir adam yıllarca Red Bull içmiş. Şimdi beklemiş. Ne sırtından kana çıkmış ne de trafiğin, daha doğrusu New York'taki trafiğin üzerine uçarak işe gidebilmiş, tamam mı? Diyor ya, kanatlandır, her yere çok daha çabuk varabilirsin. Sonunda demiş ki bir dakika kardeşim. Siz bana Red Bull kanatlandırır dediniz. Ben hala yerdeyim. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Soluğu mahkemede alıyor. Ama olay, ben gerçekten kanak çıkmadı meselesinden biraz daha ciddi diyor. Red Bull'un insanı daha enerjik, daha dikkatli ve daha performanslı yaptığı yönündeki reklam iddialarını sorgulamış. Ya böyle bir şey olmadı. Bende hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmadı bende diyor. Yani dava toplu davaya dönüşmüş ve şirket suçlamaları kabul etmeden, bakın kabul etmeden, 13 milyon dolarlık uzlaşmaya gitmiş. Yani adam tek başına 13 milyonu cebine koyup özel jetle uçmadı tabii ki, ama Red Bull bu sefer kanat değil. Dediğim gibi tüketicilere para ve ürün dağıtmak zorunda kalmış. Şimdi sıra sizde. Biz hangi şirketi hangi slogandan dolayı mahkemeye verebiliriz arkadaşlar? Şöyle bir düşünün. Bir slogan geliyor mu aklınıza? Herhangi bir şirketin böyle bir şeydi, böyle saçma bir slogan var. Acaba bunları mahkemeye mi versek falan deyip de yazın bize. Şimdi bekliyorum. Haydi mesajlarınızı gönderin. Hangi markayı, hangi slogan yüzünden şikayet ederdiniz? Yaratıcılığınızı konuşturun ama avukat masrafları size ait. Onu da ben söylemiş olayım. Güzelden anlarım. Ve sizler için seçtiğim şarkılarla ilerliyoruz arkadaşlar. 11.16 oldu saatlerimiz. Neredesiniz? Rengarenklisiniz. Haydi.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bugün eğer ikimizde öne çıkan bazı başlıkları ele alıyoruz. Kaiserslautern'da 35 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor. Sanık ağır yaralama suçlamasıyla hakim karşısında. Mağdurun kalıcı beyin hasarı nedeniyle bitkisel hayatta olduğu açıklandı. Ludwigshafen merkezli kimya şirketi BASF bugün 6 aylık mali raporunu açıklıyor. Şirket ikinci çeyrekte cirosunu %16 artırarak 17 milyar euronun üzerine çıkardı. Bölgede hava güneşli ve sıcak, sıcaklıklar 33 ila 37 derece arasında olacak. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Evet arkadaşlar. Hangi markayı hangi slogan yüzünden şikayet ederdiniz? Paraları da cukka ederdiniz. Var mı böyle bir şey? Adamın teki Red Bull beni kanatlandırmıyor diyerek Red Bull'a dava açmış ve Red Bull 13 milyon dolar bir ödeme yapmış. Ama suçlamayı kabul etmeyerek. Yani bu bir kere veriyoruz ama bir daha böyle gelin das machen wir das war nur einmal diyorlar. Siz hangi markayı dava ederdiniz dedim. Aldığım mesajlar yani. Bir dinleyicim diyor ki pizza kutusuna aile boyu yazıyordu. Eve götürüm tek başıma bitirdim. Demek ki beni aileden saymıyorlar. Domino. Evet, Domino. Türkiye'de öyle bir slogan var. Var ki herhalde. Bir dinleyicim. Tio diye bir parfüm reklamında ne vardı diyor. Evet, bir slogan vardı. Parfüm reklamında bir sıkıyorsun herkes peşinden geliyor diyordu. Ben sıktım sadece sivrisinekler. O senden kaynaklanmasın. Bir duş alsaydın önceden. Ya duş almadan parfümde sıktığın zaman var ya. yani işi daha da berbat ediyorsun. Bak dinle, öyle yap, tamam mı? Başka bir dinleyeceğimiz. Şu anda ne diyor bakayım? Here. Selam Hakan, şu an Antalya'dan dinliyorum. Yine her zamanki gibi rengarenk bir programla iyi yayınlar diliyorum. Ramiz. Bu da köfteci Ramiz herhalde. Ramiz'in var mıydı şeyi, bir sloganı vardı. Bakalım ona da bir şey yapabilse, bize beleşten köfte falan verebilir mi? Ay seni şikayet edeceğim. Bu böyleydi de böyle olmamıştı diyor. Bir dinleyeceğim. Biri Nescafe güne iyi başladı ama gerisi tamamen şans diyor. Auch richtig. Das ist aber gut, ne? Selam, ben Frankfurt'tan Filiz. A101 harca harca bitmez. Öyle güzel bitiyor ki o paralar diyor. Yeni slogan hiç uymuyor bence. Das ist richtig. Wunderbar. Diğer mesajları biraz sonra. Gel vereceğim. Evet, ilk önce bir zurnayla devam edelim değil mi? Haydi. Sizin aksından tanıdığımız Sarışırım adlı şarkısını Gülşen seslendiriyor rengarenk. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

güzel, bu güzel havamıza daha da renk getiriyoruz. Aman ne mutlu bize. Ve devam ediyoruz. Hangi şirketin sloganı şimdiye kadar ters etki yaptı sizlerde? İnternet firması Türkiye'den diyor, ışık hızındaydı diyor. Benim internet kaplumbağayla yarışıyor diyor. Daha bitmedi ama kaplumbağa önde diyor. Evet, bankayı dava edeceğim diyor. Şimdi bankanın ismini yazmış. Neyse. Hayallerinizi ertelemeyin dediler. Krediyi çekince bütün hayallerim 48 ay ertelediler. This is a zupa wupa. Ve şimdi Serdar Ortaç poşet diyor. Bankadan çektiğim paraları koy bu poşete bakayım. Çekerken iyi değil mi ama? Ha? Haydi. Eyle.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Eski partnerini çekiç ve boru anahtarlarıyla öldüren 70 yaşındaki erkek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre eyaletin neredeyse tamamında 5 kademeli uyarı sisteminin 3. seviyesine geçildi. Bu seviye orta düzeyde yangın tehlikesi anlamına geliyor. Yetkililer riskin yarın daha da artmasının beklendiğini söyledi. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi birçok gemi faaliyetini engelliyor. Bunlardan biri de MS Experimenta bilim gemisi. Geminin Ludwigshafen'a yanaşması engellendi. Çocuklar ve gençlere yönelik yüzen bilim sergisinin planlanan ziyareti bu nedenle gerçekleştirilemeyecek. Efendim aynı şekilde Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi Rhein in Flam etkinliğinde etkiliyor. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ile 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu arada sıcaklıklar bugün 38 dereceye kadar yükselecek, yarın ise 40 dereceyi görebilecek efendim. Alman güvenlik makamları Berlin'deki Christopher Strate saldırısının şüphelisi Abdülbe'nin iki kuzeninin IŞİD örgütüne üye olduğunu doğruladı. Bilgilerin Lübnanlı soruşturma makamlarının Almanya'ya ilettiği belgelere dayandığı bildirildi. Ayrıca şüphelinin kendi telefonunda IŞİD'e bağlılık yemini içeren video ve evinde örgüt bağlantılı materyaller bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı arama kurtarma ekiplerinin kayıpları aramayı sürdürdüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya 31 Afganistan vatandaşını charter uçuşlarıyla ülkelerine gönderdi. Federal İçişleri Bakanı sınır dışı edilenlerin çoğunun ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğunu ancak aralarında sabıkası bulunmayan ülkeyi terk etme yükümlülüğü altındaki bir kişinin de yer aldığını açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, Murat arkadaşımız aradı. Murat arkadaşımız Turumstrasse'de arkadaşlar. Turumstrasse'de mahkemeye doğru giderken sağ tarafta beyaz bir kedi varmış. Ya bildiğimiz kedi mi yani? Araba markası kedi, çok komikti değil mi? Ya kusuruma bakmayın, böyle işte hafiften böyle. Yani bu IQ'yla ilgili bir şey. Sizin suçunuz değil. Beni yaradanın artık takdiri diyelim. Orada radar varmış arkadaşlar. Onun için ayağınızı gaz pedalından çekin. Hafif hafif çekin böyle. Aniden çekince anlıyorlar. Hafiften çekin. Zor. Bir diğer mesajda selam, ben Köln'den İhsan Uzun. İnnere Kanal Şad. Bana bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta bir köprü var. Köprünün altının fotoğrafını çekmiş, bana göndermiş. Orada da betonlar böyle şey olmuş. Yani betonluktan çıkmış, düştü düşecek. Yani böyle düştü düşecek. Olayın en ilginç yanı ise bu köprünün Türkiye şahsı olduğu. Diyor ki bana, İnnere Kanalstraße nach Türkische Straße Unterführung diyor. Yani bu gibi yerlerde hep böyle bir parmağımız var ya. Yani üzerimize bir düşse, yani birimizden birimiz bekar gezecek herhalde. Madem bekar gezelim diyoruz, o zaman Grup Leçin'in o güzel şarkısını sizlere armağan ediyorum. Yine gerilere giderek anılarımızı tazeliyoruz. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben Nici Hakan.

0: bir dinleyicim diyor ki Hakan aga bu çok iyi ya. Hakan sen ne kullanıyorsun be ya diyor. Kullanamıyorum işte arkadaşlar. Kullansam bu vaziyette olmam herhalde. Zor şimdi. Şimdi bunu mutlaka sağda solda bir yerlerde görmüşsünüzdür. Tam 17 senedir krank patlatmış bir öğretmen. 17 sene düşünebiliyor musunuz? 17 senedir okula gitmiyor. Yani 2009 yılından son kez sınıftan çıkmış bu kadın. O zaman bu zaman çocukların elinde akıllı telefon bile yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi öğrencilerin çocukları okula başlayacak. Öğretmen hala bugün de gelemiyorum durumunda. Yani üstelik bu süre boyunca da maaşı yatmaya böyle tıkır tıkır devam etmiş. Hatta iddialara göre de maaş artışlarından da faydalanmış bu. Siz yani işe gelmeyerek çok büyük bir zahmette bulunuyorsunuz. Sizin maaşınıza zam yapalım. Yani kadın işe gitmeden kariyer basamaklarına çıkmış. Biz işe giderek yoruluyoruz. Hanımefendi evden seviye atlamış anlayacağınız yani. Bu arada ben bu konuyu sizlere aktarırken bir telefon geldi. Buyurun.
1: Hayırlı günleriniz olsun. Merhaba.
0: Teşekkürler. Sizi dinliyoruz.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler çok iyi. Sizleri sormalıyız.
1: Teşekkür ederim. Sesinizi duymak güzel. Stüdyoyu duymak güzel. Şarkılarınızı duymak güzel. Yayında mısınız?
0: Yok, yayında değiliz biz şu anda. Siz söyleyebilirsiniz ama.
1: Özür dilerim. Yayındaysınız diye öyle sormak içimden geldi. Ben iki gün önce size bir mail attım.
0: Bir saniye. Yayındayız. Şimdi buradan ne çıkacağı hiç belli olmaz vallahi.
1: Yok, kötü bir şey demem be. Kötü bir şey demem.
0: Yani vallahi ben bilmiyorum ya. Ne olur ne olmaz şimdi, tamam mı?
1: Yok. Evlenme teklifi yapmayacağım.
0: Ya
1: sakın öyle bir şey
0: sadece
1: düşünme.
0: O değil. Bana sallasan hiç sorun yok.
1: Yok. Sallamam ben kimseye. Yok öyle şey. Bende olmaz o.
0: Tamam.
1: Evlenme teklifi de etmeyeceğim. Oh, kusura bakmayın. Olsa,
0: hadi söyle bakayım.
1: Bize küsün artık.
0: Bize mail yazın. Söyle.
1: İki gün önce size WhatsApp'ten gönderdim. Ben beste yazdım. Onlar YouTube'da yayınlanmakta. Size rica ettim o bestelerimi yayında sunabilir misiniz diye. O yüzden aramıştım.
0: Şöyle bir şey yapalım mı biz? Siz bu besteleri nerede paylaşıyorsunuz? Instagram adresinde paylaşıyor musunuz?
1: Instagram'da da var.
0: Bir saniye hiç uzatmayalım. Şimdi siz Instagram adresinizi söyleyin. Bütün dinleyicilerin sizin bestelerinizi buradan okusunlar.
1: Instagram altun, alt tarafa bir cızgı, ayak kısmına bağlantı cızgısı. Ondan sonra tas, T-A-S, aslan peşine ekleyin.
0: Altun, alt cızgı.
1: Evet.
0: Ondan sonra tas.
1: Tas, aslan.
0: Aslan.
1: Hemen.
0: Duydunuz arkadaşlar. Evet. Altun, alt çizgi, tas, aslan. Yazdığınız zaman Instagram'da bu arkadaşımın bütün bestelerini, yazılarını duygusal mı?
1: Yana Gamzeli var, o çok güzel. Onu da YouTube'da Aslan Altuntaş, Yana Gamzeli yazdığımı çok harika bir beste. Ötekiler de güzel, tabii herkesinki güzel. Dinlerseniz belki ne bileyim büyüklerden Tarkan duyabilir, Tarkan okuyabilir.
0: Hiç çok belli sevindim. Olmaz. Vallahi ama bak ben yüzdüğümü alırım ona göre. Ben sana söyleyeyim burada.
1: Başım gözüm üstüne babam. Helal olsun, ona demek.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Böyle telefonlarımız oluyor. Biz de benle. Daha doğrusu benle. Hiç böyle gizli saklı yok böyle. Vallahi birisi bir gün böyle neyse. Zor. Nerede kalmıştık? Evet, 17. Ya konuyu da unuttum. Ben şimdi bir parça çalayım size de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet, nerede kalmıştık? 17 senedir işe gitmeyen bir öğretmen. Evet, devlet demiş ki hocam gelin sizi emekli falan yapalım demiş. Öğretmen olmaz, ben emekli olmak istemiyorum diyor. Ya 17 yıldır işe gitmiyorsun. Emeklileri arandaki fark sadece ne bileyim bir statü güncellemesi olacaktır. Şimdi bu arada yani matematik dersine gidemiyorsun ama gelirleri toplama konusunda oldukça başarılı görünüyorsun. Şimdi ben size soruyorum. 17 yıl boyunca okula gitmeyen bir öğretmen ve krank patlatan bir öğretmen işe gitmezseniz, siz gitmezseniz iş yeri sizi aşağı yukarı kaçıncı gün fark eder? Hı? Ya ilk gün bence ilk günden fark eder. Hadi bilemedin ikinci günde fark eder değil mi? Ben radyo iki gün gelmesem üçüncü gün mikrofonu başkasına verirler. Gerçi şimdi de vermek istiyorlar ama böyle benim gibi arızayı bulamıyorlar. Bu öğretmeni 17 yıl sonra fark etmişler. Okul yönetimi yoklama defterine mi bakmamış arkadaşlar? Bu nedir? Öğretmen nerede? Raporlu. Ne zamandır? Hocam bu öğrenciler doğmadan önce rapor almış. Bir emekliye itiraz edip bakar mısınız? Belki de diyordur ki ben daha işe başlamadık ki neden emekli oldum?
3: O da doğru.
2: O da doğru. Arkadaşlar sizce burada en büyük başarı kimin? 17 yıl rapor alan öğretmenin mi yoksa 17 yıl boyunca bu öğretmen nerede diye sormayan sistemin mi? Bir dinleyicim yazıyor. Öğrencilerin çoğu yabancı olduğu için umursamamışlardı. Bu ne var? Evet, bu konu hakkında kapatılışta şu cümle yani bu konuyu kapatırken şu cümle yakışır. Bir gün yani biz bir gün işe gitmesek telefon susmaz biliyorsunuz. Bazıları 17 yıl sonra arayıp acaba bugün gelir misiniz diye de soruyorlar bile. Var mı böyle bir şey? Olmayabilir ama olan bir şey var. O da

hiç ummazdım diyor. Rengarenk'te en güzel parçalarımızla sizlerle birlikte ilerliyoruz yavaş yavaş. 24 saat boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.

aşkın Nur Yenge. Mis. Zo. Öğretmenden bahsetmiştik. 17 sene krank yapmış, ondan sonra seni emekli, yok emekli olmak istemiyorum diyor. Burada da nebahat yazıyor. Emekli parası hastalık parasından daha az gelir diye emekli

0: deyimi yaşatmış diyor. İşi bilip işe gitmeyeceksin. İşte bu. Wunderbar. Başka bir dinleyicimiz ise...
1: Hakan selamlar, iyi yayınlar. Senin gibi bir arızayı bulmuşuz. Bırakır mıyız? Senden önce 2 gün sonra hemen şefine seni şikayet ederiz. Gelsin çabuk, gelsin diye.
0: Allah akıl fikir versin size de. Vallahi billahi yani beni nasıl çekiyorsunuz? Aslında size direkt raporlusunuz biliyor musunuz? Beni dinlediğiniz sürece krangım arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle geliyor hasretim diyor Metropol FM rengarenkte.

0: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Savcılık, yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet, irtikap ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırıyor. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce de bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını ikinci günde de devam ediyor. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Sabahın erken saatlerinde hava araçları yeniden devreye girdi. Ekipler çok sayıda araçla ve yüzlerce personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ile Irak arasında eğitim, gençlik ve spor ve ayrıca ulaştırma alanlarını kapsayan 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin huzurunda gerçekleştirildi. İki ülke arasında enerji işbirliği anlaşması da yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Çepkin'in ifadelerine başvuruldu. Uğur Dündar, Levent'i geçmişte para işlerinden uzak durması konusunda uyardığını anlattı. Soruşturma sürüyor. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Geçiş ücreti veya cezasını ödemeyen araçların sınırdan çıkışına izin verilmeyecek. Yabancı araçların HGS sistemine kayıtlı olması gerekecek. İhlalli geçiş borcu 45 günü aşarsa geçiş ücretinin 4 katı ceza ödenecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında bugün Polonya'da Górnik Zabrze ile karşılaşıyor. Maç saat 20'de başlayacak. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde rakibi Sturm Graz olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: konumuz öğretmenimiz. 17 senedir krank yapan, daha doğrusu rapor alan bu öğretmene seni emekli yapalım, yok ben emekli olmak istemiyorum, ben böyle devam etmek istiyorum diyerek de böyle 17, ya düşünebiliyor musun? Bakın bir sınıftasınız, tamam mı? Yani rapor alıyorsunuz. O çocukların neredeyse çocukları... Bir geri geliyorsunuz çocuk, o yani ders vermiş olduğunuz çocukların çocukları orada oturuyorlar. Burada bir dinleyicim diyor ki Hakan'cığım tamam mı, bu öğretmen psikolojik sorumluyum. Hiç kimse bir şey yapmaz ve sistem üstüne bir bardak su içsin. Nasıl bir şeyi? 17 yıl fark etmemek pes. İyi ki varsın, neşe kaynağımızsın. Teşekkürler Emel'ciğim, sağ olun. Okulun bir suçu yok ki. Kankası ödem, yakışıklım, özden alışman. Anladıysam kel olayım. Selam, o öğretmene ulaşım imkanı var mı? Çok öğrenecek var ondan kesin diyor. Bu da güzel bir...
1: Çakal.

Da sind wir wieder arkadaşlar ve Türkiye'den arabayla Avrupa'ya dönecek arkadaşlar, dikkat diyorum burada. Artık öyle bavulu hazırlamak, ne bileyim bagaja zeytinyağıymış, peyniriymiş, salçayı doldurmak yetmiyor tabii ki. Bir de HGS borcunu kontrol edeceksiniz. Çünkü yeni düzenleme bugün resmen yürürlüğe girdi arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yabancı bırakılı aracın otoyol veya böyle köprü geçiş borcu var ise ödeme yapılmadan Türkiye'den çıkamayacaksınız. Nasıl olsa ben çıkacağım, sonra gelir falan. Keine Chance. Düşünsenize, adam yaz tatilini yapmış, denize girmiş, kebabını yemiş, böyle bagajı ağzına kadar doldurmuş, sınır kapısına geliyor. Buyurun, Almanya'ya dönüyoruz. Görevli bakıyor. Tık tık tık tık tık. Abi sen önce şu köprüden geçiş paranı öde. Ondan sonra Almanya'ya geçersin. Yani bundan sonra sınır kapısında sadece pasaport kontrolü yok. Bir de geçmişle arkadaşlar yüzleşme var. Aynen öyle. Geçen ay neredeydin? Nereden geçtin sen? Vallahi hatırlamıyorum. Dur bakayım, ben sana hatırlatayım. Sistem hatırlıyor abi. Hem de faiziyle. Üstelik ben Alman vatandaşım, bana bir şey olmaz deme şansı da yok. Çünkü sürücünün vatandaşına değil, aracın plakasına ve borcuna bakılıyor bu. Borç görünüyorsa, yani bariyer diyor ki önünüzdeki, hı? Açılıp kapanan, sen biraz daha Türkiye'nin misafirisin. Du bist noch hier. Tabii borcu, sınır kapısına da ödeme imkanınız var. Yani sizi tamamen bırakmıyorlar. Sadece çıkmadan önce son bir Türkiye hatırası. Bak bakayım şöyle bir selfie. Ben şimdiden sınır kapısındaki konuşmanı duyar gibiyim. Ya hanım, kredi kartın çıkar, niye HGS bize veda hediyesi hazırlamış? Ben çok daha öncesinde böyle ceza yemiştim. Die wollten von mir 7000 Euro haben. 7000 Euro. Ondan sonra uzlaşmaya gittim arkadaşlar. Sadece 7000 TL ödedim. Ya benimki bir eşeklikti ama neyse, bu eşekliği böyle bir nevi atlattık. Ya uzlaşma da hemen orada olmuyor tabii ki. Gümrüğe gitmeniz gerekiyor. Yok abi işte ben ağladım, sızladım, bak saçlarım döküldü falan dedim. Kusura bakmayın, bir eşeklik ettim dedim. Ondan sonra hadi bakalım dedi. Kafaya da bir şaplak. Aynen böyle işte. Madem laf eşekten açıldı o zaman bana gelsin bu şarkı. Barış Manço'dan Arkadaşım Eşek.

0: Ayağımı nerede düşürdün?
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin

Şimdi rengarenkte bir ilki yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz hep curcuna böyle ha ha hi kaka kaki kiki bunları yapıyoruz. Duygusallığa geçeceğiz şimdi. Olmadı değil mi bizim programımızda duygusal bir şarkı çaldığımız? Ne? Olmadı. Şimdi aklımdan geldi. Böyle içimden geldi. Mutlaka her ne kadar evli de olsanız, kusura bakmayın ben böyle söyleyeceğim ama böyle gerçek anlamda aşık olup da kavuşamadığınız mutlaka bir platonik sevgiliniz olmuştur. Yani biliyorsunuz bazı aşklar kavuşmak için değil de insanın kalbinde ömür boyu böyle sessizce yaşamaya devam etmek için gelir. Şimdiki çalacağım bu şarkı ise unutamadığı birini hala içinde taşıyanlara gelsin.

uyanacaksınız. Hakan, bizi nerelere gömdün? Bizi nerelere götürdün? Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama daha ne yapsın arkadaşlar? Daha ne yapsın? Ben sizi şimdi uyandıracağım. Tekrar kendinize gelin. Çalgıcı karı.

Güzel şarkımızdan sonra bir dinleyicim diyor ki o duygusal parçayı çaldın Hakan diyor. Ama diyor burada herhalde senin bir arızan var. Nedir o? Eski eşini mi unutamadın diyor. Yok, ben ondan bir öncekini unutamadım. Bütün kızlar güzel. Ali Güven'le ilerliyoruz arkadaşlar. 12.24 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Havamız güzel. Sizler güzel. En güzeli ben.

0: bütün kızlar.
1: Evet dinleyicilerim, benim canım ciğerim ve beni o kadar böyle tam tamına böyle yani böyle olması gerektiği gibi öyle bir takip ediyorlar ki, ne dediler biliyor musunuz? 4 kişi. Hakan hani bugün izdivaç vardı. Demiştim ben dün değil mi? Evet. Dedim ne olsa oğlum dedim ben tabii ki. Şimdi evlenmek isteyip de utanan. Ben çok utangaçım aslında falan filan. Böyle bir hikaye var biliyor musunuz? Adam kadınla böyle 3 sene beraber, kadın diyor Allah cezanı vermesin senin diyor. Evli misin? Niye söylemedin bana diyor. Ben biraz utangancım da diyor. Utangaçmış. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bana Instagram adresinizi göndereceksiniz. Hakan ben adayım diyeceksiniz. Ve kriterlerinizi de yazacaksınız. Şöyle olsun, böyle olsun, böyle olsun falan. O kriterleri siz bir numara yazabilirsiniz. Tamam da ama yine de seçme hakkını ben size bırakıyorum. Ben seçmeyeceğim. Onun için var ise eğer böyle yani halk dilinde kullandığımız gibi böyle yiyorsa bana Instagram adresinizi gönderin. Ben açığım deyin. Ben artık evlenmek istiyorum deyin. Çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Var ise daha da fazla çoluk çocuğa karışmak istiyorum. 030-217-970-71 030-217-970-71 Vallahi iş çalacağınızı böyle tahmin edemiyorum ama bakalım olur ya. Bakarsınız düğününüz bizden olur. Ben de gelir havayı çekerim. Ondan sonra para bile takarım vallahi billahi.

ve sizler için seçmiş olduğum en güzel şarkılardan bir tanesi. Kimmiş o? Candan Erçetin. Evlendirmeye çalışıyorum. Yıllarca boş yere aşka diyor ya.

0: Hakan. Hakan. Bak. Çoktandan beri içimde susuyorum susuyorum söylemiyorum ama artık yeter. Artık yeter. İnsanların artık özel hayatlarına çok karışmaya başladın. Geçen sosyal hamdan para meselesi. Kuzu kuzu geri çekildin. Dün Krank'tayken Türkiye izine gitme davası var. Geri çekildin. Artık insanların evlenmesine kadar karışıyorsun ya. Gazı veriyorsun, veriyorsun, geri çekiliyorsun. Bu nedir? Hayırdır be kardeşim, hayırdır ya? He? Nedir bu? Hayırdır insanların özel hayatını? He?
1: Arkadaşlar, şimdi bu tipik evde kalmış erkek vizyonu. Bu bayağı bir evde kalmış dinleyici. Biraz önce demiştim ki yani izdivaç ya seyirci daha seyirci diyorum şimdi. Dinleyicilerimiz dedi ki Hakan bugün izdivaç yapacak da ne oldu falan filan. Şimdi onu tamam mı söyleyenler hiçbiri katılmıyor. Böyle bıdı bıdı yapanlar hiçbiri katılmıyor. Bu istemem yan cebime misali beni azarlı bir de. Bir de şöyle Hakan. Hakan diyor yani sesli mesaj gönderiyor benden cevap bekliyor. Kurban oldum. 4 torun var bende diyor. Aslanım benim işte. Tamam da ama yine de bekar olabilirsin öyle değil mi? Ya. Zo, bir diğer dinleyicim şöyle bir şey. Bir mesaj attı.
2: Selam Hakan, iyi yayınlar. Şu an seni ben iş yerinden dinliyorum. Şu an gürültülü bir ortamda. Konuyu tam anlamadım, tam hakim değilim ama beni sen evlilikle ilgili bir şeyler vardı galiba. İlk sıraya yazabilirsin.
1: İlk sıraya ya Almanya gibi bir yerde bu nasıl bir yokluk yaşıyorsun sen? İnsa adresin lazım öyle olmuyor işte böyle. İnsa adresini gönderdiğin zaman ben de seni burada deşifre edeceğim. Zo. Aa, daha lafı bitirmeden gönderdi. Arkadaşlar evet ilk evlenecek damat adayımız. İnsa adresini veriyorum size. Gökhan yani Gökhan Cennet. Ama yazılışı Gökhan Cennet. Oğlum bütün fotoğraflarında kedi resmi var senin ya. Sen emin misin evlenmek istediğine ha? Kediyi mi evlendireceksin yoksa? Evet, Gökhan Cennet. Arkadaşlar, gelin adayları

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haygerloh'tan Halil Bey yazmış. 2 yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Evet arkadaşlar, Hakan Uberci Bolcu Barış ben. Beni görseler hemen alırlar ama evliyim diyor. Ve bana fotoğrafını gönderiyor. Şimdi bana niye gönderiyorsun? Bir dinleyicim soruyu kaçırdım ya diyor. Soru falan yok. Evlendiriyoruz burada. Varsa bir ilginiz bana Instagram adresinizi gönderiyorsunuz. Ben de buradan açıklıyorum öyle. Söylüyorum. Ondan sonra ne haliniz varsa görünüyorum. İş ciddiye binince millet geri vites yaptı diyor. Bünyamin Oberhausen'den. Doğru. Dinner saydıranlar değil mi? Merhaba sevgili Hakan, benim evlenmek isteyen bir abim var fakat Instagram hesabı yok. Nasıl olur diyor. Oo, o zaman senin Instagram üzerinden mi gideceğiz? Bu tam şey, emlakçı işine döndü ya. So. Bir dinleyicim daha var. Onu mutlaka tanıyorsunuzdur ama ben yine de yani... Bilmiyorum artık. Yani günah benden gitti.
1: Ya var ya arkadaşlar, hani bu isyan eden adam var ya, Hakan diyen, herkesin işine, özel işine karışıyorsun, evlilik programı gibi diyen. Zaten Hakan kendini aramazsa bunu niye yapsın? Hani belki onun payına da düşen biri olur. Sen var ya Hakan, oğlum.
0: İşte arıza.

Sevgin sevdan olmasa diye 12.46 yaptık saatlerimizin Metropol FM rengarenktesiniz. Hoppa! O kadar mesajlarınız gerekiyor.

0: Joel Şoför FM'desiniz. Rengarenk programında Hakan selam. İtiraf edeyim, ilk başlarda sana hiç ısınamamıştım. Bana biraz fazla özgüvenli, hatta biraz şımarık geliyordu ama seni dinledikçe fikrim tamamen değişti. Seni de kaybettik. Şimdi programı kaçırmamaya çalışıyorum. Gerçekten Metropol FM'e bambaşka bir hava kattı. Muhabbetin çok doğal, esprilerin çok yerinde. Ben kahkahalar güldürdüğün de çok oluyor diyor. Allah senin yüzünü hep güldürsün. İyi ki varsın, başlarına daim olsun. Gülşah tanıdığım bir psikolog var. Ben senin psikolojini bozmuşum. Senin haberin yok kız. Konumuz izdivaçtı. Dün biliyorsunuz arkadaşlar kaç kişi aradı. Hakan bizi evlendirsene. Şimdi evlendirmeye çalışıyorum. Hiçbir ortalıklarda yok. Kaçıvermişler, gitmişler böyle. Ne oluyoruz ya falan dedim. Başkaları. Sonra bir dinleyicim konu neydi diyor. Evlenmek diyor. Tamam demiş, hemen ben de evlenmek istiyorum ama ismimi vermiyorum diyor. Sen evde kalmaya zaten alışmışsın. Ama does this guy? Şimdi bir dinle. Hakan abim, bir zahmet evlendireceklerini benim Instagram'ımı da ver de düğünlerin çekimlerini yapalım. Biz de yolumuzu bulalım diyor. Das ist wunderbar arkadaşlar. Şimdi bakayım, bir dinleyicim daha vardı. Ha, şurada. Wo ist es? Wo ist es? Genau hier ist es. Bakın iyi dinleyin. Şimdi bakalım kendisi ne diyor.
1: Selamlar Hakan kardeş. İyi yayınlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben 32 yıldır evliyim ama düğün, nişan, kına gecesi vesaire bunlar olmadığı için acaba geriye dönük böyle bir sponsor bulunur mu yani? Ne bileyim yani, olabilir diye soruyorum. Selamlar, saygılar. Mannheim'den Hayri.
0: Mannheim'den Hayri. Evli, 4 çocuğu var. Geriye dönük. Yani her şey geçmiş. Tanıdığım bir mezarcı var ama. Ya Hayri, canımsın benim Hayri. Seni burada ben tek geçerim.

şarkımız Hayri'ye geliyor arkadaşlar. Hayri arkadaşımız bir daha evlenmek istiyormuş aynı eşiyle ve sponsor arıyor. Buradan da ben belirteyim. Şimdi bu sponsor nasıl olacak? Başka bir kadın da mı olacak yanında, anlamadım. Yoksa aynı kadınla mı? Bir diğer dinleyicim. Selam Hakan, ben Ümit. İkinci alma şansımız var mı? He, var var. Sen gel hele buraya, ben sana. Zo, merhaba Hakan, kaç defa size ulaşanım, nasıl ulaşabilirim? 030-217-0. Eğer özelse, ha canlı yana, 030-217. Numarayı unuttum ha. 030-217-970-71 numaram benim. Beni arayabilirsin. Ama geç kaldın zannedersem. Bir başka dinleyicim diyor ki, Hakan benim eşimle konuştum, beni boşarmış, sonra beni ele verebilir misin? Şartları var diyor. Çok zengin olacakmış, çok yaşlı olacakmış. Asıl kafamı kurcalayan konu mutluluğumsun 3. haftasında ömrü yetmemesi gerekiyormuş. E sen varsın ya. Ama burada senin herhalde maddi durumun pek iç açıcı değil. Evet arkadaşlar, ve burada programımız maalesef sona eriyor. Ağlamaya gerek yok. Yarın yine burada olacağız. Aynı zamanda saat 15'te 19 arasında yine burada olacağım. Ellerinizi lütfen havaya kaldırıyorsunuz. Geliyor şimdi parça.

0: Wärme im Saarland, Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt am billigsten. Am teuersten wird es in Berlin, Bayern und Hamburg.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete ile bağlanıyorum. Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
3: Merhaba Mesut. Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Güçlü, maalesef Muğla'ya bakmak zorundayız. Yangından bahsedeceğiz. Orman yangınına bakıyoruz önce. Son bilgileri ve gelişmeleri aktarabilir misin?
3: Evet, senin de ifade ettiğin gibi maalesef diye başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bir orman yangını vardı ki dün sabah çıkmıştı. Havadan ve karadan müdahale edildi. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu arada bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Tabii hava bir yandan kuru, bir yandan da yoğun rüzgar var. Alevlerle mücadele devam ediyor.
2: Güçlü, sabah Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Son bilgiler neler? Yeni gelişmeler var mı?
3: Sabah saatlerinde tabii bu operasyon gerçekleştirildi. Hem belediyeye gerçekleştirildi hem de Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Burada Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı iddiası var. Ve müteahhitlerden de icbar yoluyla 361 milyon liranın tahsil edildiğine ilişkin şüphe ve tespitlerin bulunduğu belirtildi. Tabii gözaltı süreci içerisinde şimdi emniyette ifadeler alınacak.
2: Kabinenin toplantısı var, kritik başlıklar var. Peki nedir bu başlıklar?
3: Aslında tabii kabinenin en önemli başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Mesut, çünkü AK Parti bir teklif verdi. Meclisin çalışma süresi bir hafta daha uzatıldı. Önümüzdeki hafta da çalışacak. Muhtemelen terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan yasa taslağı meclise gelecek ve mecliste önümüzdeki hafta geçirilmesi bekleniyor. Bunun dışında ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nın da gündemde olması bekleniyor.
2: Güçlü, yurt dışına çıkışları yakından ilgilendiren bir haber, yabancı plakalı araçların Türkiye'den çıkışıyla ilgili yeni bir düzenleme var, neyi içeriyor?
3: Evet, aslında öncesinde geçiş ücretlerine ilişkin bir düzenleme vardı, ihlaller ve cezalara ilişkin düzenlemeler vardı ama resmi gazetede şimdi bu yayımlandı. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek ki şöyle bir kota var, 15 günlük bir süre beklenecek. 15 gün içerisinde bu ceza ödenirse sadece geçiş ücreti ödenmiş olacak. 15 günle 30 gün arasında ödeme yapılırsa 2 kat ödeme yapılacak ve toplamda 45 günü aşan ödemelerde ise 4 kat ceza tahsil edilecek.
2: Ababam sınıfının diliyle sorayım, Fener'in maçı var, son bilgiler neler?
3: Evet, Fenerbahçe Gornik Zabzre deplasmanına çıkıyor bu akşam. İlk maçı 1-0 kazanmıştı ve bugün deplasmanda saat 20'de başlayacak bu mücadele. Tabii şunu da hatırlatalım ki Fenerbahçe bugün Gornik Zabzre'yi elemesi durumunda 3. tur eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sturm Graz'la karşılaşacak.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bugün eğer ikimizde öne çıkan bazı başlıkları ele alıyoruz. Kaiserslautern'da 35 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor. Sanık ağır yaralama suçlamasıyla hakim karşısında. Mağdurun kalıcı beyin hasarı nedeniyle bitkisel hayatta olduğu açıklandı. Ludwigshafen merkezli kimya şirketi BASF bugün 6 aylık mali raporunu açıklıyor. Şirket ikinci çeyrekte cirosunu %16 artırarak 17 milyar euronun üzerine çıkardı. Bölgede hava güneşli ve sıcak, sıcaklıklar 33 ila 37 derece arasında olacak. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: bırakın sabredeyim.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Haygerloh'tan Halil Bey yazmış. 2 yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Vor allem in der Nähe der französischen Stadt Bordeaux bleibt die Lage bedrohlich.
1: Die Hitze und Trockenheit in Westfrankreich nimmt zu. Die Einsatzkräfte fürchten, dass das Feuer nun auch auf neues Land übergreifen könnte oder auch bereits verbrannte Flächen wieder neu aufflammen könnten. Unterdessen sind hunderte Menschen noch immer in Notunterkünften. Für sie konnten noch keine Hotelzimmer oder auch Schlafsäle gefunden werden, in denen sie etwas mehr Privatsphäre haben. Wann es für sie irgendwann zurück nach Hause gehen könnte, ist noch immer komplett unklar. Aus Bordeaux, Rachel Sommer.
0: BMW will nach Informationen der deutschen Presseagentur weltweit rund 8000 Arbeitsplätze streichen. Der Abbau soll über natürliche Fluktuation und freiwillige Abfindungen erfolgen. Besonders viele Stellen dürften in Deutschland betroffen sein.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete ile bağlanıyorum. Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut. Teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü, maalesef Muğla'ya bakmak zorundayız. Yangından bahsedeceğiz. Orman yangınına bakıyoruz önce. Son bilgileri ve gelişmeleri aktarabilir misin?
4: Evet, senin de ifade ettiğin gibi maalesef diye başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bir orman yangını vardı ki dün sabah çıkmıştı. Havadan ve karadan müdahale edildi. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu arada bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Tabii hava bir yandan kuru, bir yandan da yoğun rüzgar var. Alevlerle mücadele devam ediyor.
3: Güçlü, sabah Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Son bilgiler neler? Yeni gelişmeler var mı?
4: Sabah saatlerinde tabii bu operasyon gerçekleştirildi. Hem belediyeye gerçekleştirildi hem de Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Burada Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı iddiası var. Ve müteahhitlerden de icbar yoluyla 361 milyon liranın tahsil edildiğine ilişkin şüphe ve tespitlerin bulunduğu belirtildi. Tabii gözaltı süreci içerisinde şimdi emniyette ifadeler alınacak.
3: Kabinenin toplantısı var, kritik başlıklar var. Peki nedir bu başlıklar?
4: Aslında tabii kabinenin en önemli başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Mesut, çünkü AK Parti bir teklif verdi. Meclisin çalışma süresi bir hafta daha uzatıldı. Önümüzdeki hafta da çalışacak. Muhtemelen terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan yasa taslağı meclise gelecek ve mecliste önümüzdeki hafta geçirilmesi bekleniyor. Bunun dışında ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nın da gündemde olması bekleniyor.
3: Güçlü, yurt dışına çıkışları yakından ilgilendiren bir haber, yabancı plakalı araçların Türkiye'den çıkışıyla ilgili yeni bir düzenleme var. Neyi içeriyor?
4: Evet, aslında öncesinde geçiş ücretlerine ilişkin bir düzenleme vardı. İhlaller ve cezalara ilişkin düzenlemeler vardı ama resmi gazetede şimdi bu yayımlandı. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine İzin verilmeyecek ki şöyle bir kota var, 15 günlük bir süre beklenecek. 15 gün içerisinde bu ceza ödenirse sadece geçiş ücreti ödenmiş olacak. 15 gün ile 30 gün arasında ödeme yapılırsa 2 kat ödeme yapılacak ve toplamda 45 günü aşan ödemelerde ise 4 kat ceza tahsil edilecek.
3: Ababam sınıfının diliyle sorayım, Fener'in maçı var, son bilgiler neler?
4: Evet, Fenerbahçe Gornik Zabzre deplasmanına çıkıyor bu akşam. İlk maçı 1-0 kazanmıştı ve bugün deplasmanda saat 20'de başlayacak bu mücadele. Tabii şunu da hatırlatalım ki Fenerbahçe bugün Gornik Zabzre'yi elemesi durumunda 3. tur eleme turundaki rakibi de belli oldu, Sturm Graz'la karşılaşacak.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 33 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Son iki gün kaldı. Ondan sonra Esra arkadaşım sizlerle yine birlikte olacak. Bugün saat 19'a kadar beraberiz. Yine burada böyle birbirinden ilginç haberlere yer vereceğim. Ondan sonra sizin düşünceleriniz, fikirleriniz de tabii ki çok bizim için değerli. Dolayısıyla karşılıklı hoş sohbet ve tartışacağız kimi zaman. Niçin tartışacağız? Ne var ki Hakan diyorsunuz ama siz bekleyin. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın. Sadece tabii ki bunlar değil. Aynı zamanda tüm zamanlarımızı en güzel ve günümüzü en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun bizim için hiç fark etmiyor. Yeter ki siz olun.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Metropol FM'desiniz, Paydos programında ve yakın zamanda tren yolculuğu olanlar Almanya'da. Size önemli bir haberim olacak bu şarkımız hemen ardından.

durum çok acil. İrem Dilici seslendirdi bu güzel şarkımızı. Şimdi durum gerçekten acil arkadaşlar. Neden? Sebebine şimdi geliyoruz. Almanya'da sıcaklıklar 35 dereceyi yavaş yavaş yine bulmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi kimi zaman ah hele şükür falan diyoruz ama şimdi 35 dereceyi geçince sadece insanlar değil, trenler de ben bugün acaba çalışsam mı diye böyle bir moda giriyorlar. Ve Deutsche Bahn diyor ki 30 Temmuz'dan 6 Ağustos'a kadar hava çok sıcak olabilir. Yani bazı trenleri önceden iptal edelim ki kalanlar bari düzgün çalışsın diye de böyle bir kılıf hazırlamışlar. Yani sistem şu. Normalde böyle 10 tren geliyor. 5'e gecikiyor. İkisi iptal oluyor. Üçü de hangi perona geleceğini son anda öğreniyor. Değil mi? Şimdi diyorlar ki biz baştan birkaçını kaldıralım yolcu da boşuna umutlanmasın diyor. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, ondan sonra Hessen, sonra Rheinland-Pfalz ve Saarland'da bu uygulama 29 Temmuz'dan itibaren arkadaşlar başlayacak. Diğer bölgelerde ise 30 Temmuz'da devreye girecekmiş. Şimdi ama hangi tren iptal olacağı Deutsche Bahn tek başına karar vermeyecek. Bölgesel ulaşım şirketleri oturacaklar, böyle listeye bakacaklarmış böyle. Bu tren gitsin, bu kalabilir. Bunun rengi pek hoşuma gitmedi gibi böyle listeye bakacaklar. Şimdi bu tren gitsin, bu kalabilir diyor ya. Şunun zaten kliması da çalışmıyor diyebilir. Onu hele hiç çıkarmayalım. Ve şimdi Deutsche Bahn'ın mantığı şu. Daha az tren çalışırsa raylarda yer açılır, kalan trenlerde daha düzenli gider. Yani kağıt üzerinde mantıklı ama yolcu da haklı olarak soruyor. Tabii ki ben işe nasıl gideceğim kardeşim? Güneş var diye patron beni evden çalışır sayacak mı? Doğru değil mi? Aslında haklılar. Şimdi bazı şirketlerde bu plana sıcak bakmıyor. Rhein-Main tarafı diyor ki insanlar hala işe gidiyor, alışveriş yapıyor, hayat devam ediyor. Ondan sonra sefer azaltmak çözüm olmayabilir. Ve Bavyera'daki tren şirketleri ise açık açık söylemişler. Masaya vura vura. Biz bu seferleri azaltmayacağız diyorlar. Şimdi size soruyorum. Sıcak hava nedeniyle tren seferlerini önceden azaltılması sizce mantıklı mı? Yoksa Deutsche Bahn sıcaklığı bahane edip zaten iptal edeceği trenleri bu kez güneşin üzerine mi yıkmaya çalışıyor? Yazın bana, yağdırın. Yağdırmış biriz zaten Hakan abi. Benim tren geçen kış da gelmedi. O zaman hava 0 dereceydi. Demek ki trenler sadece 20 ile 25 derece arasında çalışıyor. Aynen öyle. Sakiler sizlerle kış güneşi.

0: Teşekkürler. Evet ve bir dinleyicim Hakan Buyur diyor. 38 derece diyor. 38 grad soll es sein.
1: Hakan hayat sana güzel vallahi. Biz yanıyoruz. Yanıyoruz.
0: Arabada klima yok mu? Allah'ını seversen yani onu. Bir de hayat bana niye güzel onu da anlamış değilim vallahi bile. Zo. Kemal Berlin'den diyor ki tren iptal olursa patrona diyeceğim ki Deutsche Bahn bugün çalışmamı uygun görmedi diyor. Çok mantıklı. Aus Düsseldorf Ayşe Şahin. Abi daha az tren daha düzenli çalışacaksa benim maaşı da azaltsınlar. Belki kalan para daha düzenli yeter. Çok espritüelsiniz bugün arkadaşlar. Gayet güzel mesajlar geliyor. Yusuf. İki kere Yusuf ya. Yusuf yazmış. Ne demek istiyorsa. Hakan abi diyor trenin gecikeceğini önceden söylüyorlarsa bu Almanya'da teknolojik devrimidir diyor. Sebebi hiç önemli değil. Evet. Diva Yorgun. Benden bahsetmiyor tabii ki. Melike Şahin sizlerle birlikte. Saatlerimiz 15.26 oldu. Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

Almanya'da yine çok acayip bir olay yaşanıyor. Lidl. Bildiğimiz şu Lidl var ya arkadaşlar. İşte 1 Nisan'da belki hatırlıyorsunuzdur, belki hatırlamıyorsunuzdur. 1 Nisan'da sosyal medyaya bir şaka bırakıyor. Diyor ki biz dönerli konson yaptık. Yani kruvasan yaptık diyor. İçinde döner var diyor. Millet önce gülüyor tabii ki. Tamam Lidl, güzel şaka. Bir dahaki sefere de lahmacunu Berlin'e yaparsınız diyorlar. Ama sonra Berlin olaya fazla ciddi yaklaşıyor arkadaşlar. Ve Lidl Kreuzberg'de bir kebapçı ile anlaşıyor. 1000 tane dönerli kruvasan yapalım diyorlar. Yapıyorlar ve bedava dağıtıyorlar. Kuyruk ne kadar olmuş biliyor musunuz? Az sonra. Hiç sevmiyorum hareketler bunlar. Ama zor izlesin mi lan? Aydın Kurtoğlu'dan hem

Ve ne demiştik? Lidl arkadaşlar 1 Nisan'da bir sosyal medya şakası yapıyor. Dönerli kruvasan yaptık diyor. Millet önce gülüyor. Ondan sonra tamam Lidl diyor. Güzel şakaydı diyor. Ondan sonra Lidl de diyor ki bir bakıyorlar bayağı bir tepki var. Biz bir denesek mi diyorlar. 1000 tane yapıyorlar. Ve halka bedavaya dağıtıyorlar. Yani 1000 kişiye. Ama bir kuyruk oluşuyor arkadaşlar. Kuyrukları yaklaşık 1500-200 metre uzunluğundaki kuyrukları yaklaşık 1500 kişi var. O kadar bağırmayın ya. Hiç mi kruvasan görmedin? Ha doğru, dönerlisini görememişsinizdir. Şimdi yani millet kruvasan için döner, yani kruvasanın içerisine döner girdi diye maratona katılmış resme. Dediğim gibi katılımda 1500 kişi civarında değildi. Bu ilgiyi görünce demiş ki yani şaka maka millet bunu yiyecek diyor. Ve şimdi iyi dinleyin. 3 Ağustos'tan itibaren Almanya'daki Lidl mağazalarında evde hazırlanacak 2 kişilik dönerli kruvasan seti satılacak. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Fiyatı da 7 euro 99 cent. Şimdi kutunun içerisinde ne var arkadaşlar? Şöyle bir bakıyorum. Önümde şu anda yiyorum. Şimdi... Yok yok yemiyorum. Hikaye benimkisi biliyorsun. Hayatım hikaye. Zor. İki kruvasan, tavuk döner eti var, kırmızı lahana var, beyaz lahana var, sarımsaklı sos var, özel sos ve bir de pul biber var içerisinde. Yani kutuyu açıyorsun, sol tarafta Fransız kahvaltısı, sağ tarafta kebap sofrası. Ama şimdi Berlin'de dağıtılan ilk versiyonda dana eti, domates ve marul varmış. Market versiyonunda tavuk ve lahana var sadece. Yani böyle sinemadaki fragman başka, vizyona giren film başka gibi olmuş bana soracak olursanız. Şimdi sosyal medyada tabii ki bu durumda ikiye bölünmüş durumda. Bir grup diyor ki mutlaka deneyeceğim diye grupta diyor ki 7-9-9'a ne öyle ya. Normal döner yerim daha üstüne de bir de ayran içerim diyor. Oh tamam mı? Sonra ama kabul edelim. Şimdi fikir enteresan. Kruvasanı almışlar dönerle evlendirmişler arkadaşlar. Şimdi yani bu evleri görür mü, ilk haftada ayrılırlar mı, onu deneyince göreceğiz tabii ki. Şimdi söz sırası sizde. Sizce hangi Türk yemeği değiştirilip Alman marketlerinde böyle satılabilir? Yani ne diyeyim, saçmalayacağım belki ama mesela currywurst'la mantı olabilir mi? Bratwurst'lu lahmacun. Bak buna alkış geldi bizim algoritmadan. Yani schnitzelli gözleme olabilir mi? Ha, olabilir mi? Olabilir mi? Yoksa sucuklu apfelstrudel mi? Hadi mesajları gönderin Türk mutfağıyla, böyle Alman mutfağını. Öyle bir karıştırın ki aşçılar diplomalarını böyle duvara alsınlar. 0-32-17-9-70-71 telefon numaramız. Yağdırın mesajlarınızı.

0: olalım.
1: Türk ve Alman mutfağının birbirine katan komik cevaplarınız geldi. Bir dinleyicim 5 tane göndermiş. Oturmuş, yememiş, içmemiş. Diyor ki döner croissant olabilir. İlk ısırık Paris, son lokma Berlin. Korna benden geldi, korkmayın. Döner croissant diyor aynı şahıs. Lidl ile Berlin'in gece 3'te verdiği ortak karar. Bu ürünü gören Fransız şef bagetini yere bırakıp istifa etmiştir. Yine aynı dinleyicimiz. Kruvasan diyor ki ben kahvaltılıktım, döner artık değilsin. Bu da çok trajikomik bir olay olmuş. Daha doğrusu böyle dram olmuş daha doğrusu. Murat diyor. Hakan abi ben döner şnitzel diyorum. Dışı pane, içi tavuk, döner kesince içinden sarımsaklı sos aksın diyor. Sevgi, Köln'den. Bizim evde çoktan çıktı körivurstlu kuru fasulye diyor. Yanına da pilav değil patates pürüsü koyuyoruz. Kimlik bunalımı yaşıyor yemek diyor. Ben sucukla apfelstrudel yaparım. Elma yerine sucuk, tarçın yerine pul biber, tatlı diye başlayıp ayranla bitirirsin diyor. Das war's für heute. Ich gehe jetzt auf Wiedersehen. Yok yok buradayım. Saat 7'ye kadar, akşamın 7'sine kadar buradayım diyor. Selam diyor. Köln'den ben Trabzonlu İhsan Uzun. Currywurst hamsi karışımı çok güzel olurdu diyor. Vallahi öyle olurdu değil mi? Helal. Currywurst var mı arkadaşlar? Ve şimdi megastarımızla. Hop. Yes. Hollywood bari bir girişle. Yolla diyor. 15.44 oldu saatlerimiz. Paylaş programdasınız. Mikrofonu ben

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Mustafa Sandal kalmadı diyor şimdi. Arkadaşlar bazı bir konu işliyorum. Sonra 3 saat sonra cevap veriyorsunuz. Sonra niye okumadın diyorsunuz. Ben biraz önce Lidl olayını yaptım, mesajlar. Yani geldi de şimdi de sürekli geliyor. Ne yapacağız biz ha? Ne yapacağız?

0: Mustafa Sandal'ı dinledik arkadaşlar ve sorma dedi, kalmadı dedi, deli de dedi, ben şimdi bir şey diyeceğim. Önemli bu. Türkiye aracınızla gidiyorsanız bugünden itibaren, yani 29 Temmuz'dan itibaren resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi arkadaşlar. Nedir o? Sürücülerin aracınıza gittiğiniz zaman sürücünün vatandaşlığına bakılmaksızın, yani ister Türk olun, ister Alman olun, ister Japon olun, hiç fark etmiyor. Tamam mı? Aracın yurt dışına çıkarken yabancı plakalı araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya idari para cezası var ise borç sınırda elektronik sistemde görülecek ve ödeme yapılmadan aracın yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. This is hard. Ya nasıl olsa arkadan gönderirler bana falan. No, das gibt's gar nicht mehr. Önceden ödeyeceksin bütün cezalarını. Ödemediğin takdirde iznini uzatabilirsin. Gibi. Düşünsenize, adam yaz tatilini yapmış, denize girmiş, kebabı yemiş, bagajı ağzına kadar doldurmuş. Spor şeye, daha doğrusu orada her şeyi, sporunu falan her şeyini yapmış. Şimdi Almanya dönüyoruz diyor. Görevli ekrana bakıyor. Abi sen önce şu köprüden geçişini öde. Ondan sonra Almanya'ya geçersin diyor. Aynen böyle işte. Şimdi onun için bunu lütfen ciddiye alın arkadaşlar. Ben alacağım mı? Hayır. Ben size çok güzel şeyler söylüyorum ama bunu ben uygulamıyorum kendim. Aklım beş karış havada çünkü. Tamam mı? Ama benim görevim sizlere söylemek. Bir yere köşeye yazın. Uygularsınız veya uygulamazsınız, onu siz bilirsiniz derken bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar Hakan, ben Berlin'den Erhan Ergürsel.
0: Evet Erhan'cığım, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sen nasılsın?
0: Teşekkürler, seni dinliyoruz.
1: Vallahi bu hani yurt dışına Türkiye'de ceza yemiş arabalar.
0: Evet.
1: O yeni bir olay değil, ben 1988'de yeni evliydim. Ondan sonra E5'te ceza yemişim. Çıkarken o zamanki parayla 150 TL gümrükte ödememi söylediler. Ceza yemişsiniz. Ondan sonra gittim orada postanede parayı yatırdım. Benim çıkışım yapıldı. Hani o yeni değil. O
0: 1988'de.
1: 88, aynen. Aynen.
0: Araban mı vardı
1: o sene? Tabii o arabam var. Ben o zaman Türkiye'ye gitmiştim. Tabii şu anda yaşım, ben 64'lüyüm yani bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Maşallahın var. Aracında,
1: ondan sonra
0: aracına ağaç kakan mı var senin aracında?
1: Yok canım, niye sesim şey mi geliyor?
0: Hayır, orada bir ses atır tır diye böyle.
1: Evet, şey tünele girdim, belki onun için yapmışlar.
0: Tamam, dinliyorum seni, evet.
1: Ondan sonra 90 liraymış cezam. Ondan sonra çıkışa tabii 15 gün geçtiği için veya 20 gün. 130 lira mıydı, 150 lira mıydı tam hatırlamıyorum. Orada gittim Edirne'de, Kapıkule'de yani postaneye yatırdım. Elimdeki makbuzla gittim, ondan sonra polis şey yaptı, tamam dedi.
0: Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yani şimdiye kadar hiçbir zaman ceza yemedim. Bundan bir 4 sene 5 sene öncesine kadar öyle diyelim. Yani evet. Ödüyorduk ödemiyorduk. O sana nasıl denk geldi bilmiyorum. Seni Allah'ın yani şanslı kuluymuşsun sen. Yani yoksa ben hiç hatırlamıyorum vallahi, sana denk gelmiş. Neyse, oldu. Çok teşekkür yani, ederim bu bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Kendine iyi bakıyorsun. Yayınlar. Sağ olasın.
1: Sen de teşekkürler. Hoşça kal.
0: Evet arkadaşlar. Hoşça kal. Ve bir kurban. Yani nasıl bir kurban da diyeceğiz değil mi artık? Ama böyle ceza yiyenler var mı aranızda hiç? Böyle oldu mu arkadaşlar? Böyle biz bu ceza yedik ama aslında olmaması gerekiyordu falan dediğiniz herhangi bir olay oldu mu? Veyahut da böyle aşırı derecede bir ceza geldi mi size? Bana

0: uzlaştığın zaman oluyor. Ama orada kapı kulüçeyle olmuyor yani, sınırda olmuyor. Gümrüğe gideceksin. Ondan sonra orada ben uzlaştım, 7000 lira ödedim. Vallahi abi hiçbir şey yok, ben bilmiyordum işte falan filan dedim. Ondan sonra bir daha görmeyin dediler. Bir daha da görmediler zannederim. Gördüler mi? Yok, görmemişler. Evet, aynen böyle. Siz yazın başınızdan böyle ödemiş olduğunuz fahiş böyle bir herhangi bir ceza oldu mu Türkiye'de? 0-30-217-970-71 telefon numaramız. Yağdırın mesajlarınızı. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey ist zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag gewählt worden. Der CDU-Politiker erhielt nach Angaben aus der Fraktionssitzung knapp 92% der Stimmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor Steffen Bilger zum Verkehrsminister, Carsten Linnemann zum Gesundheitsminister und Nina Wagen zur Kanzleramtschefin ernannt. Die Bundesregierung plant einen Kurswechsel bei der Energiepolitik. Das Kabinett hat der Novelle von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zugestimmt. Vorgesehen sind neue Regeln für die Förderung von Ökostrom und ein Netzpaket. Das soll helfen, die hohen Stromkosten zu drücken und Steuergelder zielgerichtet einzusetzen.
3: Schon heute sind die erneuerbaren Energien mit einem Anteil von 60% die wichtigste Stromquelle Deutschlands. Bis 2030 sollen es 80% sein. Ziel der Reform ist es, das ungezügelte Wachstum zu bremsen, den Zubau besser regional zu steuern und mit dem Netzausbau zu synchronisieren. Für Privatleute etwa bedeutet das, dass sie für ihre kleine Solaranlage auf dem Dach ab 2027 keine feste Einspeisevergütung mehr erhalten. Die Bundesregierung spricht von mehr Planbarkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Deutschland. Kritiker sehen die Energiewende in Gefahr. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Jetzt hat es auch BMW erwischt. Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein großes Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8000 Jobs wegfallen, erfuhr die deutsche Presseagentur aus Unternehmenskreisen.
4: Dass auch BMW von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation betroffen sein wird und Stellen abbauen muss, hatten Experten schon im Juni befürchtet. Wie viele der 8000 Stellen hier in Deutschland wegfallen, ist bislang nicht bekannt. Der Münchner Autobauer teilte mit, der Abbau soll über die natürliche Fluktuation und ein Abfindungsprogramm erfolgen. BMW leidet, wie auch die Konkurrenz, unter enormem Konkurrenz- und Preisdruck, vor allem durch chinesische Hersteller. Dazu kommen die US-Zölle und die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten auf die weltweite Konjunktur. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Der Hackerangriff eines außer Kontrolle geratenen KI-Agenten von OpenAI hatte offenbar größere Ausmaße als bisher bekannt. Nach Berichten mehrerer Fachportale griff die Software nicht nur die Plattform Hugging Face an, sondern nutzte öffentlich zugängliche Zugangsdaten für 4 weitere Online-Dienste. OpenAI hat den Forschungsprototypen inzwischen deaktiviert.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete ile bağlanıyorum. Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut. Teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, maalesef Muğla'ya bakmak zorundayız. Yangından bahsedeceğiz. Orman yangınına bakıyoruz önce. Son bilgileri ve gelişmeleri aktarabilir misin?
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi maalesef diye başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bir orman yangını vardı ki dün sabah çıkmıştı. Havadan ve karadan müdahale edildi. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu arada bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Tabii hava bir yandan kuru, bir yandan da yoğun rüzgar var. Alevlerle mücadele devam ediyor.
5: Güçlü, sabah Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Son bilgiler neler? Yeni gelişmeler var mı?
6: Sabah saatlerinde tabii bu operasyon gerçekleştirildi. Hem belediyeye gerçekleştirildi hem de Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Burada Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı iddiası var. Ve müteahhitlerden de icbar yoluyla 361 milyon liranın tahsil edildiğine ilişkin şüphe ve tespitlerin bulunduğu belirtildi. Tabii gözaltı süreci içerisinde şimdi emniyette ifadeler alınacak.
5: Kabinenin toplantısı var, kritik başlıklar var. Peki nedir bu başlıklar?
6: Aslında tabii kabinenin en önemli başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Mesut, çünkü AK Parti bir teklif verdi. Meclisin çalışma süresi bir hafta daha uzatıldı. Önümüzdeki hafta da çalışacak. Muhtemelen terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan yasa taslağı meclise gelecek ve mecliste önümüzdeki hafta geçirilmesi bekleniyor. Bunun dışında ekonomi, Amerika Birleşik

0: şerbetleri ve İran Savaşı'nın da gündemde olması bekleniyor.
1: Güçlü yurt dışına çıkışları yakından ilgilendiren bir haber, yabancı plakalı araçların Türkiye'den çıkışıyla ilgili yeni bir düzenleme var. Neyi içeriyor?
0: Evet, aslında öncesinde geçiş ücretlerine ilişkin bir düzenleme vardı. İhlaller ve cezalara ilişkin düzenlemeler vardı ama resmi gazetede şimdi bu yayımlandı. Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek ki şöyle bir kota var. 15 günlük bir süre beklenecek. 15 gün içerisinde bu ceza ödenirse sadece geçiş ücreti ödenmiş olacak. 15 günle 30 gün arasında ödeme yapılırsa İki kat ödeme yapılacak ve toplamda 45 günü aşan ödemelerde ise 4 kat ceza tahsil edilecek.
1: Ababam sınıfının diliyle sorayım, Fener'in maçı var. Son bilgiler neler?
0: Evet, Fenerbahçe Gornik Zabzre deplasmanına çıkıyor bu akşam. İlk maçı 1-0 kazanmıştı ve bugün deplasmanda saat 20'de başlayacak bu mücadele. Tabii şunu da hatırlatalım ki Fenerbahçe bugün Gornik Zabzre'yi elemesi durumunda 3. tur eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sturm Graz'la karşılaşacak.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
3: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 33 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
4: Bugünden itibaren resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir olay söz konusu arkadaşlar. Türkiye'den arabayla Avrupa'ya dönecek gurbetçiler, dikkat diyelim. Artık öyle bavul hazırlamak, bagaja zeytinyağı, peyniri, salçayı doldurmak yetmiyor. Bir de HGS borcunu kontrol edeceksiniz veyahut da yemiş olduğunuz diğer cezaların ücretini ödediniz mi? Ödemediyseniz yurt dışına, daha doğrusu siz çıkabilirsiniz ama araç çıkamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Aracınızı orada bırakacaksınız. Keine Chance. Böyle bir şey hiç başınızdan geçti mi? Buna benzer bir şey oldu mu derim. Bir dinleyeceğim. Bakayım bir saniye. İsmini söyleyeyim. Zehra Öztürk. Hanımefendi çok ilginç bir mesaj. Sesli mesaj gönderdi bana. Lütfen burada multivan araçları olanlar daha dikkatli dinlesinler.
5: Selam Hakan. Biz geçen sene multivan arabayla Türkiye'ye giriş yaptık. Bizim arabamızı gümrük değil ki memur ticari araç diye kaydediyor. 7 zıta olmamıza rağmen normal PKB, Fatih'te de yazdığı halde bunlar bizim arabaya ticari araç diye kaydediyor. Ve biz tabii ki normal araç hızında gittiğimiz için biz 4 haftada yediğimiz ceza 30 bin liranın üzerinde oldu ve hala 4 bin lira ceza var. Samsun'dan Kapıkule'ye giderken yediğimiz cezalar daha yeni bizim çıkıştan sonra sisteme düştüğü için çok kötü. Yani bu büyük multivan tipi giden arabalar girişte Kapıkule'de çok dikkat etsin. Biz canımız çok yandı, 30 bin liradan fazla ceza ödedik.
4: Nasıl enteresan ne? Arkadaşlar duyuyorsunuz, multivan aracı olanlar Kapıkule'de giriş veya da Türkiye'nin başka kapılarına giriş yaptığınız takdirde ona iyi dikkat edin. Aracınız ticari olarak oraya kaydetmesinler. Sakın, yoksa böyle yüksek mevlada cezalar ödeyebilirsiniz. Teşekkürler. Tekrardan Zehra Hanım. Bir dinleyicim, ben her sene ödüyorum, ödemeden bırakmıyorlar. Bu yeni değil, senelerdir var diyor. Şimdi vardı ama böyle yani bazı birkaç kişiyi de geçiriyorlardı böyle yani. Kişiye değil, kişiyi geçiriyorlardı. Sonra, gerçi öbürü de var da. Sonra, yani ben tanık oldum ama şimdi resmileşti arkadaşlar. Yer öfrasında işte, gar nicht mehr. Bir diğer dinleyicim. Biz 5 gündür sıla yolundayız. Geze geze gidiyoruz. Şu anda da Varna'ya doğru yoldayız. Sizi internet üzerinden dinliyoruz ve eşime 2 yıl öncesine ait Bulgaristan'dan ceza gelmişti ve onu ödemedi. Şimdi Türkiye'ye geçeceğimiz zaman merak ediyoruz ne olacak diye. İyi yayınlar diliyoruz. Mutlaka bana yazın. Bulgaristan'a gelince bakalım ne olacak. Tamam, başka bir dinleyeceğim. Ne? Özele girmiş bu. Onu ben sonra cevaplayacağım. Evet, kimle görüşüyorum? Radyonun sesini kısabilir misiniz?
6: Merhaba, kolay gelsin Hakan'cığım.
4: Buyurun.
6: Çılgın mı çılgın, deli mi deli, bir o kadar abuk subuk konuları bulup kulağımıza getiren DJ Hakan.
4: Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum.
6: Ben geçen sene 2024'te gittim. 2025'in 10. ayında gittim. 2025'in 5. ayında gittim. Az önceki hanımefendinin söylediği gibi Mercedes V-Class'ı ruhsatında 8 kişilik yazıyor. Class 2 olarak geçiyor Türkiye'de AGS'lerde. Yavuz eline gittim PTT'de. Bizde sadece Class 1 var dediler. Antep'e 3 tane postaneye gittim. Şu an 2 kalmadı. Bizde sadece 1 tane vardı. Nereden alacağım? Adana'ya gidecektim. Adana'da gitmeye 2 saat üşendim. Daha doğrusu 3 senenin HGS cezasını, bir de engelli kızım arabada olduğu halde ilk gün yazılmayan Sanko Park'ın önünde 3. gün ben yokken yazmış aynı kişi.
4: Eyvah.
6: 1430 lira da onun cezasını, toplamda 12.750 lira ceza ödedim gümrükte bu senenin 1. ayın 17'sinde çıkış yaparken. Buna çok dikkat etsinler.
4: Bu
6: o park cezalarına değiniyorum. Ben engelli parkına park ediyorsunuz. Ama oradaki değnekçiler de şu an biraz kötü olacak ama aşağılık kişiler. Vurdum duymazlar. Nasıl olsa bu Almancı gurbetçi buna sopayı verelim derecesine yazıyorlar.
4: Evet.
6: İlk gün yazdırmadım ben. Arabanın yanında olduğum halde geldi. Kızım da arabadaydı, engelli kızım. İkinci gün, üçüncü gün tekrar aynı yere yine gittik. Bir işimiz çıktı. Onu da yazmıştı. 1430 lira sadece o park cezasında dedim Gaziantep'in.
4: Çok teşekkür ederim bu değerli bilgileriniz için. Sağ olun efendim. Siz park artık biraz daha...
6: Bilhassa dikkat etsinler.
4: Teşekkür ederim.
6: Klasik olarak geçiyor araçları. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun, teşekkürler. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz birçok dinleyicimiz de bu nimetten faydalanmışlar. Öyle diyelim artık. Ben işi biraz gırgıra vuruyorum ama yani hayatımız gırgır olsun böyle şöyle sürekli negatif negatif. Negatifleri de böyle birazcık pozitife çevirebilirsek hayat daha güzel oluyor.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Evet, Türkiye'de artık resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanun var. Bundan sonra HGS'ymiş, park cezaları odur budur falan hız, şayet hız tahtini aşacak olursanız tabii ki alacağınız cezalar artık Kapıkule'den çıkmadan ödemek mecburiyetindesiniz. En son Kapıkule değil yani sınır kapısından çıkarken orada bu cezaları ödemeniz takdirde aracınız orada biraz daha güneşlenecek. Öyle yani, ne diyeyim? Zor. Bir dinleyicim diyor ki, merhaba Songül ben. Ya diyor, arabayla gidip biraz tasarruf etme yerine zarar ile geri dönüyoruz diyor. Çok haklı. Yani kurallara uyarsan aslında olmaz da. Yani diyene bak bir de. Ya benim sana demem yani o şeyi vermem. Ne kadar inandırıcı olur onu bilemeyeceğim. Berlin'e selamlar Hakan abim, inşallah gezmeye geleceğim oraya diyor. Ondan sonra inanmayın diyor. Neye inanmayacağız?
4: Ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı soy steak and kebab.
3: Evet. Ich verstehe nicht, was der meint. Okay. Millet Türkiye'ye giderken de dönerken de Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye sınırlarında saatlerce bekliyor. Ben ise Berlin, Antalya, Antalya, Berlin uçaktayım diyor. Üç ülkenin de üzerinden geçiyorum. Ne hikmetse kimse uçağı durdurmuyor diyor. Arabaya bırak diyor. Uçakla seyahat edin arkadaşlar. Naim Sür. Şimdi tek başına gittiğin zaman ben seni anlıyorum. Ama 4-5 kişi gittiği zaman uçak bilet paralarını sen biliyor musun diyeceğim ama biliyorsundur. Sen, ben senin mesajını okuyayım diye. Burada bir mesaj gönderiyorsun. Tamam mı? Ben de okuyorum. Yine beni tufaları getirdin yani, anlayacağım bu. Zor. Başka bir dinleyicim bakalım, yine bir sesli mesaj gelmiş. O ne diyor?
5: Merhaba, ben her sene şöyle yapıyorum. İlk Türkiye'ye girerken tabii HGS'miz falan olmadığı için otobanları kullanıyorum. Daha sonra gideceğim yere gittikten sonra şöyle 3-5 gün sonra bir PTT'ye gidip plakadan bir sorgulatıyorum. Bir de Almanya'ya geri dönmeden 2-3 gün önce yine gidip plakaya bir sorgulatıyorum. Ve zaten bir ceza falan varsa 15 günü geçmemiş oluyor ve normal yazan cezayı ödemiş oluyoruz. Ama zaten kapıya geldiğimiz zaman plakadan hem radar cezaları hem de otoban ücretleri, otoban ve köprü ücretleri zaten çıkıyordu. Yani çok da yeni bir şey değil ama eğer ki o 15 günü geçirirseniz iki katı ödüyorsunuz. O 15 günü geçirmemek için Türkiye'ye, evinize, köyünüze gittikten sonra en yakın PTT'ye gidip bir baktırın. Bir de Türkiye'ye geri yola çıkmadan şöyle bir hafta önce PTT'ye gidip tekrardan bir sorgulatırsanız 15 günü geçmeden otoban köprü ücretlerini ödemiş olursunuz. Teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Evet, Mannheim'den Bahadır Türk böyle güzel bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Sizler de ona uyun, bana uymayın. Aleyna Tilki, ayrı gitme diyor. Beraber yiyelim cezaları.

0: ayrıca ben Hanover'den dinliyorum. Tamam, ara sıra kesiliyor falan ama Barzinghausen'a doğru oturuyorum. Valla yani o kadar memnunum ki artık CD derdimiz kalmadı. Bluetooth'tan dinleyelim derdi kalmadı. Allah sizden bir sefer razı olsun. Valla çok seviniyorsunuz.
1: Kısa bir aradan sonra
0: İyi yayınlar.
1: Tekrar beraberiz.
0: Güzel yayınlar. Hayırlı günler. Başarılar.
2: Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Onur Bey bize böyle güzel bir mesaj gönderdi. Dankeschön. So. Nerede önümdeki kağıtlar arkadaşlar? Kağıtta ne yaptınız kağıtı? Bütün notlarım buradayım. Aramızda Çorumlu var mı? Şimdi parmak kaldırmanız bir şey ifade etmez arkadaşlar. Şimdi Çorum'da belediye başkanı bir açıklama yapmış. Bunu anca bir Çorumlu yapar dersiniz ya. Yok öyle değil. Senin yaptığın Çorumlu bile yapmaz dersiniz değil mi? Öyledir. Ama bu Çorumlu yapmış arkadaşlar. Onsva. Tamam tamam. Kes. Onsva. Manifest. Bu kız grubu hakkında bir açıklama yapmış. Böyle kaldım böyle. Aynen aynen. Aynen. Bir daha yap bakayım. Bu şekilde kaldık. Çok heyecan yaptım değil mi? İlk önce biz bu manifestin Toz Pembe adlı şarkısını dinleyelim. Ondan sonra ben olaya gireceğim. Bütün Çorumlular bu arada da bana yazar veyahut da diyebilir ki adam haklı veya haksız. Kararı siz veriyorsunuz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Koblenz İdare Mahkemesi, Bozenheim'daki yüzme havuzunun yenilenmesi için Bad Kreuznach Belediyesi'ne karşı açılan davayı reddetti. Mahkeme 1969 tarihli anlaşmanın belediyeyi kapsamlı tadilata değil, yalnızca mevcut işletmeyi sürdürmeye yükümlü kıldığına hükmetti. Rheinland-Pfalz'te okulların 10 Ağustos'ta açılması öncesi sıcak hava önlemleri tartışılıyor. Öğrenci, veli ve eğitim sendikaları 30 dereceyi aşan sınıflar için eyalet genelinde bağlayıcı kurallar istiyor. Mevcut uygulamada kararlar okul yönetimlerine bırakılıyor. Talepler arasında su sebilleri, ventilatörler, mobil klimalar ve sabit sıcaklık eşikleri bulunuyor. Nehrindeki düşük su seviyesi Rhein in Flammen etkinliğini de olumsuz etkiledi. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ila 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu durumun gemilerin sefer yapmasını engelleyeceği belirtiliyor. Oppenheim ile Güntersblum arasında uygulanan Afrika domuz vebası önlemleri gevşetildi. Yeni koruma çitlerinin tamamlanmasının ardından çok sayıda yol, NATO rampası ve Oppenheim'daki köpek plajı yeniden açıldı. Yürüyüşler ise izin verilen güzergahlarda yapılabiliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da yarın hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi kıyılarda 26 ila 31, diğer bölgelerde ise 32 ila 39 derece arasında sıcaklık tahmin ediyor. Batı ve güneybatıdan başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte yer yer fırtına ve kasırga şiddetinde rüzgar da görülebilir. Bu arada Deutsche Bahn Alman demir yolları aşırı sıcaklarda demir yolu trafiğinin daha istikrarlı olması amacıyla 30 Temmuz 6 Ağustos arasında şirketlerin bazı seferleri önceden iptal etmesine izin veriyor. Uygulama bazı eyaletlerde 29 Temmuz'da başlayacak. Değerli dinleyenler, Frank-Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı Friedrich Merz kabinesindeki 3 değişikliği onadı. Buna göre Stefan Bilge'ye ulaştırma Carsten Linnemann Sağlık Bakanı olurken Nina Wagen Başbakanlık Müsteşarlığına getirildi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ne demiştim biraz önce? Aranızda Çorumlu olan var mı? Birçok mesaj geldi. Ben de. Bir dinleyicim diyor ki, hatta ben şey demiştim. Senin yaptığını Çorumlu bile yapmaz falan dedim. Bir dinleyicim diyor ki, hemşerim ne demiş bilmiyorum ama o sözün aslı Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamazdır. Asıl sözü oymuş. Biz oğlum senin yaptığını Çorumlu yapmaz be deriz ya. Eşek hoş laftan ne anlar? Kimi onu der, kimi der ki eşek hoş laftan ne anlar? Artık hangisinin doğru olduğunu da siz karar verin. Bu dinleyicimiz de Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamazmış arkadaşlar. Öyle diyorlar. Vay be. Bir şey daha öğrendik veyahut da öğrenemedik. Kim atıyor onu bilmiyoruz. Şimdi iş ciddiye bindi arkadaşlar. Biraz önce size Manifest'in Toz Pembe adı şarkısını çaldım değil mi? Şu anda sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, yurt dışında da birçok yerde, uzak Asya'da bile birçok ülkedeki çocuklar, öyle diyelim artık genç yaştaki dinleyiciler Manifest hayranıyken, burada da konser verin derlerken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın böyle çocukların Manifest konseri talebine karşılık ne olur burada Manifest konser olsun demiş çocuklarımız. O da demiş ki merak etmeyin çocuklar, biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum'a giremez. Şehrimizi bunlarla kirletemeyiz. Bu nasıl bir söz yani? kirletemeyiz derken. Tamam, giremez falan. Yani giremez diye bir şey. Ben sonra bir araştırdım. Şöyle bir baktım. Hafiften böyle kanunları, manları kurcaladım. Yani zaten öyle olacağını emindim de. Ich wollte es einfach mal lesen. Ancak dediğim gibi hukuken bir belediye başkanı tek başına bu kişi şehre giremez diye genel bir giriş yasağı koyamaz. Ve anayasanın 23. maddesine göre herkes seyahat özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük ancak kanunda belirtilen nedenlerle ve yetkili makamların kararlarıyla sınırlandırılabilir. Yani belediye kendi düzenleyeceği veya izin sürecini böyle yetkili olduğu bir konseri kabul etmeyebilir. Tamam, ona bir şey diyemez. Fakat bir sanatçının özel ziyaretçi olarak şehre girmesini belediye başkanının sözüyle engellemek başka bir meseledir. Şimdi arkadaşlar, Çorum'da gündem öyle bir noktaya geldi ki insanın aklına bir soru geliyor tabii ki. Çorum'a giremez. Disko mu orası? Damsız diyorlar ya, damla alamıyoruz. Mu? Kapıda yani bodyguard mı var? Yani biz burada olduğumuz sürece hiçbir manifest kızı Çorum'a giremez diyor. Şimdi ben gözümde canlandırıyorum. Manifest kızları arabayla Çorum'a giriyor. Tabelasına yaklaşmışlar. Şey diyor ki, navigasyon diyor ki, buradan lütfen sağa dönün. Ya da manifest araçtan insin, diğer yolcular devam etsin. Bansın lan. Yani konser yaptırmamak ayrı bir konu ama belediye kendi etkinliğini davet etmez. Tamam, konser alanını vermez ama programını koymaz, bunu tartışırız. Ama Çorum'a giremezsiniz. Yani ich bin immer noch sprachlos. Çorum'a giremezsiniz ne demek ya? Düşünsenize. Şehrin girişinde isim listesi var. Adınız manifest, üzgünüz, isminiz listede yok. Leblebinizi alın, dönün. Ich bin echt sprachlos ya. Adamlar gündeme gelmek için. Yani nerede yaşıyoruz yani? Weiß ich nicht. Konser yapmasın tamam da şehre giremez ne demek ya?

0: Çorum Belediye Başkanı, Çorum Belediye Başkanı diyor ki manifest kızağı bu şehre bile giremezler diyor. Yani çocuklar talep etmişler, ne olur manifestin konserini yapabilir miyiz burada? Hayır. Bırak konseri, kızlar bu Çorum'a bile giremez demişler. Frankfurt'tan Gül diyor ki, kendisi Çorumlu ayrıca, belediye başkanının açıklamada saygısızlıktan ötürü bir şey değil. Hiç kimse herkesi sevmeye mecburdan değil ama saygı duymak zorundadır. Ve o belediye başkanı olarak istekleri ve talepleri yerine getirmek ile hükümlüdür diyor. Belediye parayı kendisinin değil, belediyenin parası diyor, milletindir. Maalesef bu zihniyet sorunu var burada diyor. Türkiye'nin layık bir ülke olduğunu unutuyorlar maalesef diye bir açıklamada bulunmuş. Başka bir dinleyicimiz ise...
1: Demek ki o laf doğruymuş. Senin yaptığını Çorumlu bile yapmaz. Demek lazım o belediye başkanına. Kırşehirli adam selam.
0: O neydi öyle ya? Belediye başkanına. Bizim bu Halil görünümlü Hilal değil mi? Evet. Hilal. Değil mi? Evet. Kırşehirli Hilal'miş hem de. Kırşehirli'den selam diyor kendisi. Teşekkür ediyoruz. Bir telefon bağlantımız var. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Erol.
0: Erol, nereden İyi arıyorsun yayınlar. Bizi? Sağ olasın.
2: Berlin'den arıyordum.
0: Ne işle meşgulüz?
2: Şu anda şoförüm. Evet. Ve yoldayım. Hayat etmek üzereyim.
0: Evet.
2: Şu belediye başkanı, Çorum Belediye Başkanı hakkında küçük şeyler söylemek istemiyorsa içimde patlayacak.
0: Tabii ki söyle.
2: Buyur. Kendini söyleme eğer mümkünse tabii.
0: Tabii ki.
2: Şimdi bizim gençlerimiz, yani bir toplumu lanse eden, reklamını yapan, gençlere hitap eden, bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim gençliğimiz. Desteklemek yerine, yani bir şehire hükmeden veya bir şehrin başında örnek bir insan, bir belediye başkanı hiç yakışmam. Ben onun yerinde olsam, yazın ilk konserlerini ben açardım, elimden gelen bütün desteği yapardım, onlara verirdim. Yani bu neyi gösterir? Bizim bazı büyüklerimizin sanata, gençliğe, eğitime verdiği değeri gösterir. Ya buradan harbiden kınıyorum onu, çok ayıp. Bu kadar, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Bu bilgiler için,
2: ben teşekkür
0: bu düşünceler
2: ederim,
0: için.
2: Ayrıca seni gönülden kutluyorum. Bütün günümüz seninle geçiyor. Seni seviyoruz.
0: Vah vah, acıyorum size. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Yazın hayırlı işler Canan.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşça kal.
2: Sağ olun. İyi günler. Kendinize iyi bakın.
0: Evet arkadaşlar. Ve birbirinden ilginç cevaplar geliyor. Oo, ya, mesajlar yığıldı burada. Yani o... Şimdi bakın arkadaşlar. Çorumlu arkadaşlara burada sakın ama sakın bakın. Sakın bana darılmayın. Bu, ben espri yapıyorum, tamam mı? Ben bir şey değilim. Beni fazla da, yani bazı zamanlar fazla ciddiye alıyorsanız o zaman gerçek anlamda bir psikoloğa ihtiyacım var. Ben işin hafiften gırgırındayım. Geçenlerde ne demiştim? Konya'ya hızlı tren yapıyorlar, bitmek üzereymiş dedim. Ben de dedim ki bir insan Konya'ya gitmek için niye acele eder dedim. Şimdi iki tane dinleyeceğim. Sen Konyalı'ya ne? Ya arkadaşlar, ben Konya'ya 4 kere gitmişim. 4 kez fotoğraflarım da var. Girin DJ Hakan Berlin Instagram'da. Orada o Konya'nın hem Mevlana Türbesi'ne hem de orada koca Konya şehrinin önünde ben 4 kere gitmişim şehire. Ben işin esprisiyim. Zaten ama bir sen loka. Şimdi lafı Çorumlulara getireceğim. Kızmayın, yani beni linç etmeyin burada ama söyleyeceğim. Şimdi manifest, daha doğrusu Çorum Belediye Başkanı diyor ki manifest bu kızlar buraya giremez diyor. Yani kızlara Çorum nerede desem bilemezler yani. Yani gösteremezler. Bu da kendi kendine gelin güvey oluyor burada diyeceğim ben ama. Ama Çorum çok güzeldir yani. Vallahi de gittim, billahi de gittim. Çorum'da da resmim var arkadaşlar. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman kocaman bir tabelesi var. O girişte o levha var ya, Çorum diye. Onun altına da yazmıştım. Hep hayalimli diye.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.
1: Evet, Çorum Belediye Başkanı manifest kızları bırakın burada. Konser yapmayı şehre bile giremezler. Diye böyle birazcık da mantık dışı bir açıklama yapmış. Birçok gelen mesajları okudum sizlere. Aynı zamanda kendi fikrimi söyledim. Farklı fikirde olanlar da var tabii ki. Onlardan bir tanesi...
2: Hakan'cığım, Tahir Yılmaz, kolay gelsin. Şimdi Çorum Belediye Başkanı diyorlar da, şimdi her toplumun kendine göre örf ve ananeleri var. Birincisi bu. Şimdi manifesto geçmiş zamanda, eğer doğruysa, sosyal medya haberi değilse, ne bileyim bu yapay zeka haberi değilse, Çorumlara da hakaret etmişti yani. Şimdi adam kendisine hakaret eden bir grubu veyahut da halkına hakaret eden bir grubu niye çıkarmak zorunda kalsın ki? Bunun ne medeniyetle alakası var, ne hoşgörüyle, ne de başka bir şeyle. Benim şahsi kanaatim bu. Yani her toplumun kendine göre bir efadiyatisi var. Şimdi benim diyeceğim bu kadar.
1: Yani Tahir, benim diyeceğim bu kadar. Bir yerinde dur ya. Ya her yerin oynuyor, Allah canımı alsın. Bir kapı kapatır, onu alır, bir şey yapar, anahtarı düşürür. Ama bu dahi Tahir hep böyle. Oğlum şöyle bir yerinde durup da böyle sakin bir konuşsana. Mutlaka elinde post şeyi var, paketler, makete, anahtar, telefonunda böyle şeyine, omzuna böyle koymuşsundur, sıkıştırın. Ya Allah'ını seversen bize ızdırap çektiriyorsun burada, tamam mı? Sadece kendine de, bize de. Bak sana söylüyorum, bir daha senin bütün mesajların böyle. Bir daha böyle mesaj gelirse seni de Çorum'a sokmayacağım. Ne oldu bize, ne oldu sahi, kaldım şu aşkın batar. Buray şimdi ne oldu bize diyor. Remix versiyonu sizlerle birlikte 16.52 oldu saatlerimiz. Paydos programısınız. Zamanlarımız en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları 24 saat boyunca burada. Metropol.

güzel şarkılarımıza dıkıdık dıkıdık dıkıdık dıkıdık. Şimdi Mahmya Bayta arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de her zaman böyle ilginç haberlerimiz de oluyor tabii ki. Türkiye'de artık ATM'ler sadece para değil altın da veriyor. Ya ayrıntılar haberlerden hemencik sonra. Nasıl, niye? Ve burada tabii ki bir branşı kaygılandıracak bir durum söz konusu. Onlar da isyan etmiş durumda. Az sonra.

0: Merhabalar. Benim fikrim bir belediye başkanı hangi hak ile herhangi bir konseri engelleme imkanını kullanıyor? Salonu kiraya verecek olan kişi şahıssa, gelecek olan seyirciler serbest ve hürseler ve gelecek olan sanatçı gelmek istiyorsa buna belediye başkanı nasıl engel olabiliyor? Onu kendim için kabullenemiyorum. En iyisi sanata serbestlik bırakıp sanatı dinleyecek olanlara kararı bırakmak en doğrusu zannediyorum.
1: Şimdi Ahmet Bey, burada konseri belediye düzenliyorsa veya belediye ait bir alan tahsis edildiyse, o zaman belediye başkanı organizasyonu iptal edebilir. Yani sanatçıyı programla çıkarabilir ya da ne bileyim belediye yani tesisinden de kaldırılabilir. Yani kullandırmayın, bu tesisi kullanmanızı istemiyorum diyebilir. Onların bu hakkı var. Ama şimdi özel bir şirket tarafından özel bir mekanda düzenleniyorsa, burada belediye başkanı böyle sırf sanatçıyı veya müziği beğenmediği için değil de kontrol, yani beğenmediğim için yasakladım diyemez. Burada da şey olaya giriyor, yani devreye giriyor. Şimdi hangi salonda olacak? Ruhsatı var mı? İmarı var mı? Yangın güvenliği var mı? Gürültü kuralları bakımından ne bileyim böyle belediyenin yetkileri tabii ki mutlaka olacaktır. Ve burada da o belediye başkanı istemiyorsa, bu yerinde değil diyerekten herhangi bir sebepten dolayı, tamam mı, göz yumulacak. Yani göz yumulabilecek sebeplerden dolayı da ne yapabilir? Olmayabilir. Yani istediği zaman yapamayabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Zor. Şimdi haberlere bağlanıyoruz arkadaşlar. Sonra Curcuna devam edecek en güzel müziklerimizle ve ilginç konularımızla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.

0: Dass sich der Ärger bald legt und seine Entscheidungen mit dem heutigen Tag auch akzeptiert sind, er dürfte sich damit zufrieden in seinen Urlaub verabschieden. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hat eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und ein neues Netzpaket auf den Weg gebracht. So soll es für neue kleine Solaranlagen auf Hausdächern ab 2027 keine dauerhafte Förderung mehr geben. Umweltverbände und Grüne warnen vor einer Schwächung der Energiewende. Industrie und kommunale Unternehmen begrüßen die Pläne. Auch BMW plant nun ein umfangreiches Stellenabbauprogramm. Nach Informationen der dpa aus Unternehmenskreisen sollen weltweit rund 8000 Arbeitsplätze wegfallen.
2: Dass auch BMW von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation betroffen sein wird und Stellen abbauen muss, hatten Experten schon im Juni befürchtet. Wie viele der 8000 Stellen hier in Deutschland wegfallen, ist bislang nicht bekannt. Der Münchner Autobauer teilte mit, der Abbau soll über die natürliche Fluktuation und ein Abfindungsprogramm erfolgen. BMW leidet, wie auch die Konkurrenz, unter enormem Konkurrenz- und Preisdruck, vor allem durch chinesische Hersteller. Dazu kommen die US-Zölle und die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten auf die weltweite Konjunktur. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Der Hackerangriff eines außer Kontrolle geratenen KI-Agenten von OpenAI hatte offenbar größere Ausmaße als bisher bekannt. Nach Berichten mehrerer Fachportale griff die Software nicht nur die Plattform Hugging Face an, sondern noch vier weitere Online-Dienste. OpenAI hat den KI-Agenten inzwischen deaktiviert.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk kapalı grup toplantısında milletvekillerine önemli mesajlar verdi. Özel hedeflerinin iktidar olduğunu belirterek milletvekillerinden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tartışmalarından ve gereksiz polemiklerden uzak durmalarını istedi. Partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını da açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Sinem Dedetaş, Mali Şube ekipleri tarafından evinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemenin meclis tatile girmeden tamamlanmasını istediği öğrenildi. Hazırlanan teklifin siyasi partilerin ortak desteğiyle meclise sunulması hedefleniyor. Yetkililer düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguluyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Üzümlü mahallesindeki yangına gün boyunca uçaklar, helikopterler, aracözler ve 135 personelle müdahale edildi. Alevlerin gücü azaltıldı ancak sarp ve kayalık arazi nedeniyle yangın tamamen kontrol altına alınamadı. İzmir'in Menemen ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Geçiş ücreti veya cezasını ödemeyen araçların sınırdan çıkışına izin verilmeyecek. Yabancı plakalı araçların hızlı geçiş sistemine kayıtlı olması gerekecek. İhlalli geçiş borcu 45 günü aşarsa geçiş ücretinin 4 katı ceza uygulanacak. Türkiye A-Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile oynadığı maçın son iki setinde karşılaşmayı uzatmalara taşımasına rağmen sahadan 3-0'la mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Mücadele 20'de başlıyor. Sarı lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmış olmanın avantajıyla sahada olacak. Eğer turu geçerlerse 3. eleme turunda rakipleri Avusturya temsilcisi Sturm Graz olacak.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 33 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Tamam. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 197 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Lang. Das ist echt wunderbar, ne? Anlamını bilmiyorum ama Samsak Döveci. Elif Buse Doğan'dan dinledik bu güzel şarkımızı. 17-13 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Şimdi çok farklı bir konuya geleceğim, değineceğim. Bu sizi de yakından ilgilendirir. Çünkü efendime söyleyeyim, sizler de şununla belki de Türkiye'ye doğru yoldasınız. Veya Türkiye'ye vardınız veya da yakın bir zamanda Türkiye'ye gideceksiniz. Türkiye'de her ATM'ler artık altın veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz altın. Yani şimdi olay şöyle. Ya seçili noktalardaki özel ATM'lerde üzerinde tabii ki hepsinde değil. Dediğim gibi fiziki gram ve çeyrek altın satışı yapılıyor. Şimdi örneğin Kuveyt Türk'ün altın veren ATM adını verdiği bu banka makinesi, daha doğrusu ATM'lerden veya kredi kartıyla 7 gün 24 saat gram ve çeyrek altın alabiliyorsunuz. Şimdi son günlerde haber olan bu uygulama bazı noktalarda ambalajlı ve sertifikalı. Aynı zamanda fiziki gram altının ATM'den verilmesinin yaygınlaşması bazılarını rahatsız ediyor. Mesela kuyumcuları. Şimdi kuyumcuların itirazı var. Temelde şu noktalara toplanıyorlar tabii ki. Bankaların finansal ve teknolojik gücü karşısında küçük kuyumcuların tabii ki rekabet edememesi. Bizler mağdur oluyoruz diyorlar. Ya da kuyumcuların ruhsat, vergi, güvenlik, personel ve mesleki denetim gibi yükümlülükleri varken ATM satışının tabii ki farklı koşullarda yapılması siz oh nicht in Ordnung diyorlar. Altın gibi değerli bir üründe müşterinin ayarı olsun, sertifika olsun, sonra fiyat farkı ve geri satış şartları konusunda yeterince bilgilendirilmiyor. Siz olsanız yani kuyumcuya gidip de mi altın alırsınız, yoksa ATM'den şuradan geçerken ATM'den bir altın alayım yanımda dursun der misiniz? Var mı öyle bir şey? Hiç oldu mu? Sonra dediğim gibi bu kuyumcular das gibt's nicht diyor. Das wollen wir nicht erlauben diyorlar. Şimdi arkadaşlar teknoloji öyle bir noktaya geldi ki ATM'ye de gidiyorsun artık para sadece değil altın çekiyorsun demiştik değil mi? Şimdi burada kuyumcu arkadaşlarımız varsa beni arayabilirler. Veyahut da kuyumcu yani dükkanı varsa veyahut da işte bu altınlarla ilgilenen herhangi bilir kişi varsa beni arasınlar. Bunun avantajı veyahut da dezavantajı ne olabilir? Ben çok merak ediyorum. Bakalım belki buradan da dinleyicilerimizi daha iyi bir şekilde bilgilendirmiş oluruz. Çingene. Ebru Gündeş.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.
1: Arkadaşlar ve Türkiye'de ATM'lerde, bazı ATM'lerde, hepsinde değil tabii ki, para değil gram altında alabilecekmişiz. Yani kartı takıyorsun, şifreyi giriyorsun, ekranda soruyor. Ne çekmek istersiniz? Eskiden seçenekler belliydi biliyorsunuz. 20 lira mı, 50 lira mı, 100 lira mı? Şimdi bir gram mı, çeyrek mi? Yoksa düğün paketi mi? Bir dinleyicim diyor ki, şu şekilde bir mesaj göndermiş.
2: Hayırlı yayınlar Serkan abim. ATM'den altın mı olur? İnsan güvenip alamaz ki. Tabii ki kuyumcuları tercih ederim.
1: Evet, siz yapabilir misiniz arkadaşlar böyle? Yani karşınızda hiç kimse yok. Sizi ne bileyim bilgilendirecek veya da sonra altının fiyatı ne olabilir, şunu alırsınız daha iyi bir... Hiç kimse olmayacak. Bir otomat var karşınızda. Ne kadar alacaksın? Al gülüm, ver gülüm. Kuyumcuya mı gidersiniz? Yoksa otomata mı gidersiniz? Düşünün, doktora giriyorsunuz. Aynen öyle değil mi? Doktora giriyorsunuz. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Şuradan, şunu şöyle yaparsak falan. Ama bu online doktorlar var ya, giriyorsunuz. Şurayı tıklayın, burayı tıklayın, burayı tıklayın. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki normal doktoru. Ben öyle tahmin ediyorum. Tercih edersiniz. Evet, eine heikle Geschichte. Şimdi ben en çok şu anı merak ediyorum. Şimdi ATM altını vermeyip kartı yutarsa ne olacak? Gülün siz, gülün. Makine çeyreği yuttu, güvenliği mi çağırın diyeceksiniz. Anlamadım ki yani. Veyahut da örnek verecek olursam. Şimdi bence bu iş büyürse ATM'lere yeni tuşlar da gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir mesela. Bu tuşlardan bazıları ne bileyim, kayınvalideye gösterilecek altın. Başka ne gibi? Ha, şöyle bir şey de olabilir. Düğünde takıp geri alınacak altın. Kısmı oh gayne. Başka ne olabilir? Fotoğraf çekildikten sonra cebine koymalık altın. Gibi gibi gibi. Evet, böyle saçmalığa bence şimdilik böyle bir saçmalığa siz eğer onay veriyorsanız bana onun resmini, videosunu çekin gönderin arkadaşlar. Ama ben hiçbir zaman otomata gidip de para çekme makinesi, adı üstünde para çekme, altın çekme makinesi değil. Altın çekme makinesi kuyumculardır arkadaşlar. Kuyumculardan sakın sakın vazgeçmeyin.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Nici Akan. Nasıl keyifler, iyiyim arkadaşlar? En güzel şarkılarımızla sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Ve Red Bull kanatlandırır. Bu olayı biliyorsunuz değil mi? Yani Red Bull bu şey bir slogandır. Red Bull Light Flügel. Öyleydi değil mi? Evet, bildiğim kadarıyla öyleydi. Evet, şimdi şöyle bir olay var. Amerika'da bir adam yıllarca Red Bull içmiş, beklemiş. Sonra ne sırtından kanat çıkmış, ne de New York'taki trafiğin üzerinden uçarak işe gidebilmiş. Sonunda demiş ki, bir dakika kardeşim ya, siz bana Red Bull kanatlandırır dediniz ama hala yerdeyim diyor. Adam nereye gidiyor? Mahkemeye gidiyor. Amerika'da bunlar olağan biliyorsunuz. Böyle saçma sapan şeyler oluyor ama her seferinde olmasa ki birçok kez haklı çıkıyorlar. Adam mahkemeye gitmiş. Demiş ki, bana gerçekten kanat çıkmadım. Onun için ben bunları dava ediyorum diyor. Sonra dava toplu davaya dönüşmüş ve şirket suçlamaları kabul etmeden ama 13 milyon dolarlık bir uzlaşmaya gitmişler. 13 milyon dolar. Şimdi başkaları da şikayette bulunmasın diye, yani tamam 13 milyon doları verdik. Şimdi bunun üzerine tabii ki logoyu, sloganı değiştirdiler ama hayır, değiştirmedi. Aa, ben de gideceğim diyemiyorsunuz. Çünkü bunlar suçlamayı kabul etmeden 13 milyon doları vermişler arkadaşlar. Siyahofun geldiğine, yani o para gelince mutlaka bir yerinden bir kanat çıkar herhalde diye düşünüyorum. Artık kafandan mı çıkar? Dizinden mi? Kollarından mı? Yok, onu ben demedim, onu siz dediniz. Faruk Sabancı ve Sena Şener. Hoppa! Gurbet diyor. 17.29 oldu saatlerimiz. Paydos programındasınız.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, şimdi.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Koblenz İdare Mahkemesi, Bozenheim'daki yüzme havuzunun yenilenmesi için Bad Kreuznach Belediyesi'ne karşı açılan davayı reddetti. Mahkeme 1969 tarihli anlaşmanın belediyeyi kapsamlı tadilata değil, yalnızca mevcut işletmeyi sürdürmeye yükümlü kıldığına hükmetti. Rheinland-Pfalz'te okulların 10 Ağustos'ta açılması öncesi sıcak hava önlemleri tartışılıyor. Öğrenci, veli ve eğitim sendikaları 30 dereceyi aşan sınıflar için eyalet genelinde bağlayıcı kurallar istiyor. Mevcut uygulamada kararlar okul yönetimlerine bırakılıyor. Talepler arasında su sebilleri, ventilatörler, mobil klimalar ve sabit sıcaklık eşikleri bulunuyor. Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi Rhein in Flammen etkinliğini de olumsuz etkiledi. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ila 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu durumun gemilerin sefer yapmasını engelleyeceği belirtiliyor. Oppenheim ile Güntersblum arasında uygulanan Afrika domuz vebası önlemleri gevşetildi. Yeni koruma çitlerinin tamamlanmasının ardından çok sayıda yol, NATO rampası ve Oppenheim'daki köpek plajı yeniden açıldı. Yürüyüşler ise izin verilen güzergahlarda yapılabiliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da yarın hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi kıyılarda 26 ila 31, diğer bölgelerde ise 32 ila 39 derece arasında sıcaklık tahmin ediyor. Batı ve güneybatıdan başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte yer yer fırtına ve kasırga şiddetinde rüzgar da görülebilir. Bu arada Deutsche Bahn Alman demir yolları aşırı sıcaklarda demir yolu trafiğinin daha istikrarlı olması amacıyla 30 Temmuz 6 Ağustos arasında şirketlerin bazı seferleri önceden iptal etmesine izin veriyor. Uygulama bazı eyaletlerde 29 Temmuz'da başlayacak. Değerli dinleyenler, Frank-Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı Friedrich Merz kabinesindeki 3 değişikliği onadı. Buna göre Stefan Bilge'ye ulaştırma Carsten Linnemann Sağlık Bakanı olurken Nina Wagen Başbakanlık Müsteşarlığına getirildi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Und da sind wir wieder. Guten Morgen. O nereden çıkıyor ya? Guten Morgen olayı nereden çıktı şimdi? Var mı bir bilginiz arkadaşlar?

nereden çıktı şimdi diyeceksiniz. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Sabahın körü. Gözler böyle yarı kapalı. Saçlar dağılmış. Benimkiler değil tabii. Ondan sonra hayatta böyle bütün bağlantın kopmuş. Mutfakta tek bir umudunuz var. Nedir o? Kayfe. Bildiğimiz kayfe arkadaşlar. O kahve olmasa olmuyor değil mi? Şimdi makine çalışıyor. Kahvenin kokusu böyle eve yayılıyor böyle mis gibi. Böyle çekiyorsun içine. Fincanını eline alıyorsun. İlk yudumu içeceksin. Tam o sırada biri çıkıp diyor ki. Bu arada o kahvede mikroskobik böcek kalıntısı bulunma ihtimali var. Evet, yanlış duymadınız. Bir insan o anda kahveyi içmeden ayılıveriyor. Şimdi kahveyi içmeden önce uyanamıyorduk. Şimdi kahvenin içindekini duyunca tamamen kendimize mi geldik desem. Yani yeridir. Olay şu. Şimdi ayrıntıya giriyorum. Meğer kahve çekirdekleri çikolata olsun, baharat ve un gibi ürünlerde üretim sırasında çok küçük böcek parçaları kalabiliyormuş. Yani belli seviyelere kadar da tabii ki bunun sağlık açısından hiç ciddi bir tehlike oluşturmadığı kabul ediliyormuş arkadaşlar. Das gehört dazu diyorlarmış. Ama bunu bilmek tabii ki başka bir mesele. Şimdi fincanın dibindeki siyah noktaya bakıyorsun böyle. Ulan diyorsun ya, bunu içsem mi içmesem mi? Yani benden önce kahveye düşen biri mi bu diyorsun? Benim yorumum şu arkadaşlar şimdi. Biz kahveyi enerji versin diye içiyorduk. Meğerse yanında böyle gizli proteinini de veriyorlarmış. Yani o da iyi geliyor değil mi? Yani bundan sonra kafede arkadaşlar garsona bir sade kahve alayım. Böceksiz olursa sevinirim. Derseniz adam da sizi değil, kahve çekirdeğini sorgular diyeceğim. Senden başka diyor Göksel'le ilerliyoruz. 17.41 yaptık saatlerimizi, mikrofona ben DJ Hakan.

burada bir dinleyicim Hakan senle ne çok şeyler biliyorsun diyor böyle. Yani şimdi arkadaşlar biz burada mikrofonun başında konuşuruz ama arka tarafta öyle bir ekibimiz var ki gündemi bizden önce yakalıyor, haberi buluyor, araştırıyor, hazırlıyorlar ve önümüze sunuyorlar. Kim bu gizli kahramanlar? Volkan arkadaşımız. Nordrhein-Westfalen. Peki ofisimizde. Aynı zamanda ofis müdürümüz var. Ceyhun Bey. O da orada bütün haberleri böyle sabah akşam demeden bir de Taner arkadaşımız var. Bu üçlünün olmasa ben yayına ne anlatacağım biliyor musunuz? Bugün hava güzel, çay da sıcak deyip 2 saat programı kapatacağım. Cıngıl cıngıl cıngıl bir de o çayı karıştırırken tamam mı? O bardağın sesini, kaşığın sesini böyle. Volkan haberi buluyor, Taner detayına giriyor. Ceyhun'la öyle bir hazırlıyor ki bize sadece mikrofon açıp konuşmak kalıyor. Adamlar resmen haber avcısı. İnternette bir olay mı olmuş? Volkan görmüş. Almanya'da yeni bir karar mı çıkmış? Taner çıkmış araştırmış. Türkiye'de ortalık mı karışmış? Ceyhun alıyor dosyayı hazırlayıp masaya bırakıyor bile. Biz burada güzel güzel anlatıyoruz. Dinleyiciler de Hakan ne kadar bilgili diyorlar. Şimdi düşünüyorum ben o kadar cahil miyim falan. Ya ben de yani o kadar değil mi ama arkalığından koşturacak kadar bir efor sarf ediyorum yani. Evet iyi ki varsınız çalışma arkadaşlarım, iyi ki bizimlesiniz diyoruz ama şunu da söyleyeyim, bu kadar çok haber gönderip de bizi çalıştırdığınız için de hafif bir sitemimiz de var yani, onları da ben söylemeden geçemeyeceğim. Oh ve şimdi bu kadar yağlama yıkama cilalama yeter. Ebru Gündeş'in Deli Divane adlı şarkısıyla ilerliyoruz ve gerilere gidip böyle o güzel anılarımızı anımsıyoruz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Ve bu arada bir dinleyicim, bakayım ismi Vinden olunca of yoruldum. Vinden Mesut diyor ki danke diyor. Biraz önce biliyorsunuz bir enerji içeceğin, kanatlandıran bir enerji içeceğin reklamını, yani reklamın değildi yani, bir mahkeme olayını anlatmıştım. Sonra da kahveden bahsettim. Kahvelerin içine olası çıkan böceklerden bahsettim. Şimdi o enerji içeceğiyle kahve makinesinin altında da bir kahve dolmuş bir fincanın içerisinde kahveyi bana fotoğraflayıp göndermiş. Diyor ki danke. Bu içecek kanatlandırmıyor, kahvede de böcek var diyor. İşte vaga, derdin de senin diyor. Afiyet bal şeker olsun. Protein alıyorsun işte. Daha ne istiyorsun? Demet Sağroğlu ve Melis Fils. Aşk beni.

Rap Idol programının 3. saatini de yavaş yavaş doldurmak üzereyiz. Bu şarkımızın hemen ardından haber bültenlerine bağlanacağız. 17.56 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben DJ Hakan.

0: legt und seine Entscheidungen mit dem heutigen Tag auch akzeptiert sind. Er dürfte sich damit zufrieden in seinen Urlaub verabschieden. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hat eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und ein neues Netzpaket auf den Weg gebracht. So soll es für neue kleine Solaranlagen auf Hausdächern ab 2027 keine dauerhafte Förderung mehr geben. Umweltverbände und Grüne warnen vor einer Schwächung der Energiewende. Industrie und kommunale Unternehmen begrüßen die Pläne. Wegen einer neuen Hitzewelle kämpft die Feuerwehr in den Waldbrandgebieten in Frankreich und Spanien unter Hochdruck gegen ein Wiederaufflammen der Feuer. Inzwischen können Zehntausende Evakuierte in beiden Ländern in ihre Häuser zurückkehren.
2: An der französischen Atlantikküste sorgen enorme Trockenheit, Wind und Temperaturen von über 40 Grad weiter für große Gefahr. Rund 2200 Feuerwehrleute sind dort weiter im Einsatz. Und in Spanien wurden Evakuierungen und Ausgangsbeschränkungen für 19 Ortschaften aufgehoben. Die Behörden warnen wegen der vierten Hitzewelle des Sommers aber vor einer verfrühten Entwarnung. Sorgen bereitet außerdem ein Waldbrand in der Provinz Castellón im Osten Spaniens, wo die Flammen weiter außer Kontrolle sind. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist erneut ein Wal gesichtet worden. Nach Angaben des Schweriner Umweltministeriums wurde das Tier am Nachmittag nahe der Seebrücke Wustrow beobachtet. Auch das Deutsche Meeresmuseum enthielt eine entsprechende Warnung. Aufgrund von Ort und Zeitpunkt dürfte es sich bei den Sichtungen um denselben Wal handeln.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk kapalı grup toplantısında milletvekillerine önemli mesajlar verdi. Özel hedeflerinin iktidar olduğunu belirterek milletvekillerinden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tartışmalarından ve gereksiz polemiklerden uzak durmalarını istedi. Partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını da açıkladı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Sinem Dedetaş, Mali Şube ekipleri tarafından evinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemenin meclis tatile girmeden tamamlanmasını istediği öğrenildi. Hazırlanan teklifin siyasi partilerin ortak desteğiyle meclise sunulması hedefleniyor. Yetkililer düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguluyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Üzümlü mahallesindeki yangına gün boyunca uçaklar, helikopterler, aracözler ve 135 personelle müdahale edildi. Alevlerin gücü azaltıldı ancak sarp ve kayalık arazi nedeniyle yangın tamamen kontrol altına alınamadı. İzmir'in Menemen ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişleri için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Geçiş ücreti veya cezasını ödemeyen araçların sınırdan çıkışına izin verilmeyecek. Yabancı plakalı araçların hızlı geçiş sistemine kayıtlı olması gerekecek. İhlalli geçiş borcu 45 günü aşarsa geçiş ücretinin 4 katı ceza uygulanacak. Türkiye A-Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile oynadığı maçın son 2 setinde karşılaşmayı uzatmalara taşımasına rağmen sahadan 3-0 ile mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Mücadele 20'de başlıyor. Sarı lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmış olmanın avantajıyla sahada olacak. Eğer turu geçerlerse 3. eleme turunda rakipleri Avusturya temsilcisi Sturm Graz olacak.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 33 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 197 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Hande Yener Madrigal ile birlikte Ego'yu seslendirdiler. 18-15 yaptık saatlerimizi. Finals programı son saati içerisindesiniz. Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ve şöyle müziğimiz gelsin. Evet, şimdi böyle içimden geldi. Var mı böyle sesi yanık olan? Böğrüne vura vura. Şarkı çığıracak, türkü çığıracak. Rap yapacak. Rock and roll. Hard rock. Aklınıza ne geliyorsa size tam bir dakika müsaade. Bir dakika içerisinde beni aradınız. Aramadınız, faya ben. Olsun yok. Arayın bakalım. Bekliyorum. Die letzten 30 Sekunden. Dun, dun, dun. Heyecan durukta. Aha geldi bir. Yo, kapattı yine. Ne oldu? Yemedi değil mi? Aha bir dinleyicim aradı yine. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Hakan, ben Şener Reis. Fondan arıyorum.
0: Aa, hoş geldin. Sefalar getir. Nasıl? Keyifler iyi mi?
1: Hoş bulduk. İyi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: Sağ ol. Sizi şimdi. Siz değil mi? Sizi miyiz? Bırak böyle yani.
1: Ya, sen nasılsınız kardeşim?
0: Nasılsın keltoşum de bana, tamam. Bana böyle gel.
1: Ya canım sıkma. Ben de gelim.
0: Tamam keltoşum. Tamam keltoşum. Nasıl sesin? İyi mi?
1: İyi, Allah'a şükür. Sizi her zaman dinliyoruz. Yani yolda olduğum için. Her zaman böyle radyo açıp sizi dinliyoruz.
0: Öyle teşekkür ederim. Geçiyorum. Teşekkür ederim. Eksik yani, olma.
1: Arada sırada mesaj falan da atıyorum. Hiç ural olmuyorsun ama olsun, boş ver.
0: Arada sırada ama sırf senin mesajların. Ben burada Sener evet. Diyorum. O Şener diyor. Şener diyorum, yok Sener olması lazım diyor. Sesin nasıl sesin?
1: Vallahi sesim iyi, Allah'a şükür.
0: Öyle. Tamam hadi sağlık, söyle yarın. Bakayım. Bekliyoruz.
1: İyi söyleyeyim. Heyecanlandım bir saniye.
0: Su getireyim mi?
1: Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam.
0: Of.
1: Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin benle kalırsa inanamam. Bu kadar.
0: Yes! Valla çeşitli sesin Arkadaş. Çok güzeldi. Onun için sana hiçbir şey vermiyoruz. Ya, genelde hep böyle bir... Ya canım benim. Genelde hep böyle konser biletleri falan filan veriyorum ya ben. Şimdi bütün bu konserler falan hepsi tabii ki biraz böyle geriye çekildiler. Yaz sezonundan dolayı şu anda herkes uyuyor. Sonra yeni sezonda tekrardan biletlerimiz olacak. Evet, demek istediğim bir şey ya, var mı?
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ ol.
1: Hep olduğunuz gibi kalın. Başka bir istem arzum yok. Çok teşekkür
0: canımsın
1: ederim.
0: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim. Buradan da sana selamlar. Evet arkadaşlar. Muhabbet muazzamdı. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi şimdi geliyor. Derya Ulu yepyeni şarkısıyla. Şımarık. Tarkan'ın değil, Derya'nın. 18-17 Paydos programında keyfiniz bol olsun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Koblenz İdare Mahkemesi, Bozenheim'daki yüzme havuzunun yenilenmesi için Bad Kreuznach Belediyesi'ne karşı açılan davayı reddetti. Mahkeme 1969 tarihli anlaşmanın belediyeyi kapsamlı tadilata değil, yalnızca mevcut işletmeyi sürdürmeye yükümlü kıldığına hükmetti. Rheinland-Pfalz'te okulların 10 Ağustos'ta açılması öncesi sıcak hava önlemleri tartışılıyor. Öğrenci, veli ve eğitim sendikaları 30 dereceyi aşan sınıflar için eyalet genelinde bağlayıcı kurallar istiyor. Mevcut uygulamada kararlar okul yönetimlerine bırakılıyor. Talepler arasında su sebilleri, ventilatörler, mobil klimalar ve sabit sıcaklık eşikleri bulunuyor. Ren nehrindeki düşük su seviyesi Rhein in Flam etkinliğini de olumsuz etkiledi. Koblenz Turizm Dairesi Bopart ile Koblenz arasındaki gemi konvoyunun yapılamayacağını açıkladı. Koblenz ölçüm noktasında su seviyesinin 8 Ağustos Cumartesi günü 6 ila 10 santimetreye düşmesi bekleniyor. Bu durumun gemilerin sefer yapmasını engelleyeceği belirtiliyor. Oppenheim ile Güntersblum arasında uygulanan Afrika domuz vebası önlemleri gevşetildi. Yeni koruma çitlerinin tamamlanmasının ardından çok sayıda yol, NATO rampası ve Oppenheim'daki köpek plajı yeniden açıldı. Yürüyüşler ise izin verilen güzergahlarda yapılabiliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da yarın hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi kıyılarda 26 ila 31, diğer bölgelerde ise 32 ila 39 derece arasında sıcaklık tahmin ediyor. Batı ve güneybatıdan başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte yer yer fırtına ve kasırga şiddetinde rüzgar da görülebilir. Bu arada Deutsche Bahn Alman demir yolları aşırı sıcaklarda demir yolu trafiğinin daha istikrarlı olması amacıyla 30 Temmuz 6 Ağustos arasında şirketlerin bazı seferleri önceden iptal etmesine izin veriyor. Uygulama bazı eyaletlerde 29 Temmuz'da başlayacak. Değerli dinleyenler, Frank-Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı Friedrich Merz kabinesindeki 3 değişikliği onadı. Buna göre Stefan Bilge'ye ulaştırma Carsten Linnemann Sağlık Bakanı olurken Nina Wagen Başbakanlık Müsteşarlığına getirildi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Devam edin arkadaşlar, çok hızlı bir zamanımız kaldı. 20 dakikamız kaldı Şakır Aman'dan sonra tabii ki Curcuna devam ediyor. 24 saat boyunca en güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Yarın sabahın köründe 5.30'da Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Saat 11 ile 13 arası benim rengarenk programım var. Orada her şey serbest arkadaşlar. Şayet bilmiyorsunuz, her gün 11 ile 13 arası rengarenkli bir radyo programım var. Bilmeyenler bilenlere anlatsınlar. Yok, tam tersi, bilenler bilmeyenlere. Orada hiç aklınız ucunuza gelmeyecek konulara giriyoruz ve onun yanı sıra orada sadece benim sizler için özel olarak seçmiş olduğum şarkılarla hop oturup hop kalkıyoruz ve havayı çekiyoruz veyahut da breakdance yapıyoruz. Ondan sonra rock and roll, aklınıza ne gelse bütün deliler orada. Ondan sonra saat 13'ten itibaren Fuat arkadaşım sizlerle Nordrhein-Westfalen'e saat 3 yok 13, 13, 14, 15'e kadar. Evet, 2 saatte sizlerle birlikte, ondan sonra tekrardan Paydos programına ben sizlerle birlikte olacağım. Saat 15 ile 19 arası. Şimdi bir şarkı daha çalacağım. Bir tane değil, çalacaklarımdan bir tanesi. Eda Sakız ve İrem Derici Papatya diyor Metropol FM'de. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben DJ Hakan.

0: için sabredeyim.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haygerloh'tan Halil Bey yazmış. 2 yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

çıkaramazsın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.